Bilenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Oysa hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik, dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından da sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltti.

Sen babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başı boş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O, herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yola gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar, o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı?

Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyindedir. Bilir misin nedir illiyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar, dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır. Yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki,

O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu, inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun.
kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil,
iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline, elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan
Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli şehre. Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah, hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü, bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap, ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, İçinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O, mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki, Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâriyâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O korkunç ses, o ne dehşetli ses. O korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi.
uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş.

0: Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O, alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların Mabuduna sığınırım.
1: Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyarıyoruz.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an, Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrail oğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu, sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrail oğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Birinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141.

الحرب مسلمة الاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Fatiha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim. Ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz. Biz yalnızca alay etmekteyiz, derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali, bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler. Karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için gökten döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızda yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır.

Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim, buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin, dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin, cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir, dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi? Buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz, dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır, dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı, bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin.

Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimizi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşuyla boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar. Kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin. Orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz?
Şehre inin, istedikleriniz orada var, dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zamanlar Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de, onun nasıl olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de, renginin nasıl olacağını bize açıklasın, dediler. Musa, o buyuruyor ki, rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak, dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz, dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor, dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın, dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi vardır ki, ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de vardır ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Rableriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? Derler.
Onlar bilmezler mi ki

Gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah'ın katındandır" diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin" diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden, birbirinizden kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek de size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz, kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ın

0: Sırat-ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyorduysanız, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun, Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, İmanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere. Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râinâ demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kâfirler ve putperestler Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini ve benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberlerinize sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine siz de Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek, dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var. Ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucizeli işaret gelmeli değil miydi? Dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudiler de, Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince, Rabbi vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için, kendilerine ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim İsmail'le birlikte o evi, Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin, kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona, bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetlerin yer aldığı 1. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu.

0: Ali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.

0: بعد صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hayat yalnız dünyadan ibaret değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Enam suresi 29 ve 30. ayetler.

İnsanların en zor kabul ettikleri inanç ilkesi, öldükten sonra dirilme ve onun getirdiği ahiret hayatıdır. Peygamberler ve ilahi vahiy en çok bu konuda tepki görmüş ve inkar cihetine gidilmiştir. Bu sebeple Yüce Allah, öldükten sonra dirilme konusunu çeşitli mucize ve delillerle ispat etmektedir. Bu ayeti kerime, cahiliye dönemi Araplarının genellikle ahirete inanmadıklarını göstermektedir. Ayrıca bu ayeti kerimede müşriklerin genel olarak da inkarcıların özelliklerinden birine işaret edilmektedir. Ahiret hayatını inkar, inkarcıların şirkten sonraki en büyük günahlarıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah ve ahiret gününe iman birlikte zikredilmek suretiyle bu inancın önemi ve ahireti inkar etmenin başlıca

0: küfür alametlerinden biri olduğu gösterilmiştir. Müşriklerin önde gelenlerinden biri sevgili peygamberimize elinde çürümüş bir kemik parçasıyla gelir ve onu ufalayıp böyle un ufak olduktan sonra Allah bunu diriltecek öyle mi der. Resul-i Ekrem de evet nitekim o seni de öldürecek sonra diriltip cehenneme atacak cevabını verir. Kutsal kitabımızda bu olay şöyle değerlendirilir. İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet derler. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Günümüzde de görmediğime inanmam ve ahirete giden gelen var mı gibi sözlerle ahiret hayatının inkara kalkışıldığı görülmektedir. Aslında ahiretin varlığına delil olarak içinde yaşadığımız hayat kafidir. Rabbimiz bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp pırıl pırıl bir alemde hayat dediğimiz nimeti vermiş olduğuna göre ölünce aynı işin bir kere daha tekrarlanması nasıl imkansız olabilir? Üstelik tekrar diriltme birincisine göre daha kolay değil midir? Ayrıca bir yerden veya bir şeyden haber vermek için o yere gitmek veya o şeyi mutlaka gözümüzle görmemiz de gerekmez. Astronomi ilmi bize yıldızlardan, samanyolundan ve galaksiden bahsetmektedir. Uzayda hala ışığı bize ulaşmayan nice yıldızlar vardır. Peki buralara kim gidip gelmiştir? Asrımızda insan aklı, her ne kadar mahiyet ve ölçüleri başka olan bu alemi hakkıyla idrakten acizse de, varlığı sınırsız delillerle ispatlanan ahireti mümkün görmektedir. Aklen mümkün olan bir şeyin varlığı da haber yoluyla tahakkuk eder. Bütün peygamberler ve kitaplar ahiretin varlığını haber vermiş ve insanın tekrar dirilerek bu dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceğini haber vermiştir. Ayrıca ahiretin olmaması, zalimleri zulümleriyle baş başa bırakmak anlamına gelir. Zulme uğrayıp da mağdur olanların hakkını kim ödeyecektir? Hak hukuk tanımayan, öldürmekten zevk alan ve yaptıklarının cezasını çekmeden ölenlerin yaptıkları yanlarına mı kalacak? O halde ahiret vardır ve olmalıdır. Ahireti inkara kalkışanlar ahirette Allah'ın huzuruna getirilecek. Allah onlarla konuşacak, onlara sorular soracak ve cevaplar alacaktır. Bu dünya hayatından başka hayatın olduğunu kabullenmeyenler, orada bunun doğruluğunu yaşayarak göreceklerdir. Sonuçta Rabbimiz onlara şöyle diyecek, öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı tadınız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de

0: ki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddia

0: Dualarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte

0: paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları. Haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssası ile anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
1: Kırk ayette sosyal hayat. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerime.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar.

Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi, Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur.

onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Halık. Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. Allah'ın selamı,

Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Halık, yaratmak anlamındaki halk kelimesinden türemiştir ve yaratan anlamına gelir. Bu yaratılış planlı ve amaçlıdır. Hiçbir şey öylesine yaratılmış değildir. Rabbimizin yarattığı hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü yarattıklarından bir menfaat beklemez. Ancak kullarını nimetlerinden faydalandırmak, kudretini göstermek, cemal ve kemalini hissettirmek için yaratmıştır. Bunu da en çok büyüklerimizin dillerine pelesenk ettiği Ahsenül Halikin tabirini kullanırken hatırlarız. Kitab-ı Kerim'de geçen bir tabir olan Ahsenül Halikin, şekil verenlerin en güzeli, kendine yaratıcılık nispet edilenler için de yegane gerçek yaratıcı anlamına gelir ki, insan her hayrete düştüğünde Rabbinin tek yaratabilen olduğunu hatırlar. Rabbimiz hayretimizi ve minnetimizi artırsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratışı konusuna çok derin yer verilmiştir. Göklerin ve yerin, kainatın yaratılışı anlatılırken, yoktan var olan düzene, onun korunmasına dikkat çekilmiştir. Bazı ayetlerde de insanoğlunun şu anki haline hiçbir şekilde benzemeyen bir ham maddeden yaratılışına dikkat çekilmiştir. Hazreti Adem'in topraktan yaratılışı, sonraki bütün insanların bir damla sudan can buluşu gibi. Tüm bunlar insanın hayretini artırmak içindir aslında. Ama maalesef bizler büyüdükçe alışmanın karanlığında kendimizi kaybettiğimiz için her doğan bebeğin bir başka can içinde büyüdüğünü de kanıksarız. Devam eden nimetin en büyük imtihanı da budur belki. Alışmak. Rabbimiz kalplerimizi açsın ki ayetleri işlesin. İnsanın alışmasıyla birlikte önüne gaflet perdesi çektiği başka bir incelik daha var aslında. Gelin biraz da onun üzerine düşünelim sevgili dinleyicilerimiz. Biz ilk yaratılışta yaratıldıktan sonra Rabbimizin üzerimizde yaratma fiilini tamamladığını düşünüyoruz. Halbuki öyle midir? İnsan her an yeniden yaratılmaz mı? İçimizde olan bitenden haberimiz olmadığı için her nefes alışverişimizde binlerce yaşlı hücremizin öldüğünden, onların yerine binlerce yeni hücre yaratıldığından da haberimiz yok. Kurulmuş olan bir düzenin devamlılığı için Rabb'e ihtiyacımız olduğunun farkında değiliz. Nasıl ki kainat yaratıldığı günden beri bir döngü içerisinde devam ettiriliyor, biz de öyleyiz aslında. Kopan her saç telimizin yerine yenisi yaratılıyor. Her kesilen tırnak yeniden uzuyor. Her aldığımız nefes saç diplerimizden ayak tırnaklarımıza kadar ulaşıyor. Sistem işliyor ve biz buna güneşin batıp ayın doğmasına, kışın kar yağmasına, baharda çiçek açmasına alıştığımız gibi alışmışız. Rabbin bir an bile yaratmayı durdurmasının bizde nelere mal olacağından habersiziz. Rabbim gafletimizi affetsin. Bir de yaratılışın yaşadıklarımız üzerindeki tecellisini düşünelim. Ruhlar yaratıldığı vakit bir nizam içerisinde hangisinin ne zaman doğacağı, ne zaman öleceği, rızkı, şekli, sureti, ailesi belirlendi. Ömrü boyunca yapacağı seçimlerde ise serbest bırakıldı. Peki her bir tercihimizde olaylar nasıl gelişiyor? Rabbin halik oluşu burada kendini çok ince bir şekilde gösterir. Bir olayın nasıl olacağını tayin ve takdir eden Rabbimiz, o olaydan kimlerin nasıl etkileneceğini tek tek bilir. Takdir ettiğine uygun olarak her fert için ayrı ayrı olayları yeniden ve yeniden yaratır. Yani şöyle düşünelim. Siz bir okul tercihi yapacak öğrenci olsanız, iki tercih arasından hangisini seçerseniz seçin, Rabbiniz sizin için yeni olaylar halk edecektir. Her bir tercihinizde aslında geleceğiniz de şekillenir farkında olmadan ve o geleceği yaratan da Rabbinizdir. Seçtiğiniz okulla birlikte hayatınızı kazanacağınız meslek de, o mesleği icra edeceğiniz yer de, orada karşılaşacağınız insanlar ve olaylar da sizin seçiminizden etkilenecek insanların yaşayacakları da değişir. Ve siz bunların hiçbirinin farkında olmadan o an bir seçim yaparsınız ve Rabbiniz bütün ihtimalleri bilerek içerisinden sizin için en iyi olanları size yaşatır.
İşte Rabbin her olaydaki dahli bu kadar incedir. Biz bir adım atarken bile iki basamaklı düşünemeyiz çoğu kez. Yaptıklarımızın sonuçlarını ya düşünmeyiz ya düşünemeyiz, fazla gelir. Ama Rabbimiz için bunların hepsi bir ol emrine bakar. Ona zor yoktur. Bütün dünyanın bu kadar düzenli olabilmesi, bizim için her ihtimali hesaplayan ve hayırlısını veren bir Rabbin olması, insanların birbirine girmeden yaşayabilmesindeki hikmet ne büyük değil mi? O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bu kadar ince bir yaratış hikmetine sahip olan Rabbin, bizim düşünemediğimiz kadar etraflıca düşündüğüne eminiz. Olaylara bizim baktığımız yerden bakmadığı için, bir kulun kısa vadede de, uzun vadede de, hayrını ancak Rabbimiz bilir ve gözetir. Allah'tan kuluna şer gelmez. O halde benim başıma gelen her olayı Rabbin yarattığını, beni o olaya dahil ettiğini bilerek hareket etmem gerek. Her işte Rabbin benim için sakladığı bir menfaat var ama nedir? Benim o menfaati bulup faydalanmam gerek. Efendimizin, "Müminin hali ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur. Buyurduğu hale erişmeye çalışırım. Sabır, yalnızca başına gelen olayda dişini sıkıp beklemek değildir. Aynı zamanda sessiz bir tefekkür halidir. Sakin kalırım, düşünürüm. Ne var bu işte? Ne olmalı? Rabbim bana ne diyor? Ne murad ediyor? Bütün bu soruların cevabı benim sabır sürecimde saklı. Rabbimiz bizi yaratılışının hikmetlerini görebilenlerden eylesin. Varlığı her nefeste, her an yeniden ve yeniden yaratan ya Halık. Varlığımız devam ettiği müddetçe başımızı senden başka kimsenin önünde eğdirme. Bizi yaratılışına hakkıyla şükreden, varlığının hakkını veren kullarından eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1 ila 10. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kasas Suresi 77. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

126. Gün Zina. Ayet-i Kerime Meali. Zinaya yaklaşmayın, çünkü o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. Ayet. Hadis-i Şerif. Genç bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek "sus sus" diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence "yaklaş" dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir diyalog geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana kurban olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez." Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını koru" diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi. Fetva. Müd'a nikahı ne demektir, hükmü nedir? Aralarında dini açıdan evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, erkeğin vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre karı koca hayatı yaşamak üzere anlaşmalarına müd'a nikahı denmektedir. İslam öncesi dönemde müd'a zaman zaman başvurulan bir uygulama olarak mevcuttu. Hazreti Peygamber de tedricilik belli bir sürece yayarak hukuki düzenleme yapma ilkesi gereği ilk dönemlerde bu uygulamaya engel olmamıştı. Ancak aile ve toplumun dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama biçimi bilahare yasaklanmıştır. Abdullah bin Abbas, Mü'minun suresinin 5-7. Ayetlerinin nazil olmasıyla müd'anın yasaklandığını ifade etmiştir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in Hayber gazvesi sırasında müd'ayı yasakladığını bildirmiştir. Söz konusu ayete ve ilgili rivayetlere dayanarak tarih boyunca ehli sünnet alimleri müd'a nikahı uygulamasının haram kılındığı konusunda ittifak etmişler ve bu konuda görüş birliği, icma hasıl olmuştur. Esas itibarıyla İslam dininde nikahın ve ailenin fert ve toplum açısından ifade ettiği amaç ve anlam dikkate alındığında, ehli sünnet bilginleri tarafından benimsenen bu görüşün çağımız değerleri açısından da gayet tutarlı ve isabetli olduğu görülür. Hikmetli söz. Tövbesiz ömür can çekişmekten ibarettir. İnsanı yaşayan ölü haline sokan ölümse Allah'tan habersiz olmaktır. Allah'la olunca, Allah'la beraber yaşayınca ömür de hoştur, ölüm de. Fakat Allah'sız olan, Allah'ı bulamayan kişiye ise âb-ı hayat bile ateştir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
2: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Kendinizi pis olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yetim malına el uzatılmaz. Henüz küçükken babası ölenlere yetim denir. Yetimler topluma emanettirler. Başta onların en yakın akrabaları olmak üzere hepimizin yetimlere iyi davranması gerekir. Peygamberimiz, "Ben ve yetime destek olan kimse cennette yan yana olacağız." buyurmuştur. Başkasını üzmek günahtır ama yetimi üzmek en büyük günahlardandır. Ne yazık ki geçmişte bazı insanlar yetimlere yardım ederken onların mallarını alıp kendi mallarına katmaya çalışmışlardır. Böyle haksız bir davranış sonucunda ele geçirdikleri mallar haram olup, haramı elde etmek pis bir şeyi almak gibidir. Müslüman helal olanı kullanır, harama el uzatmaz. Bu ayetten almamız gereken mesaj, yetimlerin malları kendilerine ait olup, bunlara zarar vermek Müslümana yakışmaz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Cihat budur. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Ashab-ı Uhdud. Bismillahirrahmanirrahim. O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Buruç Suresi 4. ayet. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Buruç Suresi 6-7. ayetler. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Buruç Suresi 8-9. ayetler. İman edip iyi, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruç Suresi 11. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Ashab-ı Uhdud konusunu anlatan ayetler, tamamının Mekki olduğu bilinen Buruç Suresi'nde yer almaktadır. Buruç Suresi, Mekkeli müşriklerin İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlara şiddetli işkenceler uyguladıkları bir dönemde inmiştir. Surede, Ashab-ı Uhdud'un inançlı insanlara uyguladığı zulümden, onların bu zulümlere sabır ve dirençle karşılık vermesinden bahsedilmektedir. Sure, müşriklerin eza ve cefalarına karşı müminleri dirençli kılmak ve öncekilerin başlarına gelenleri onlara hatırlatmak için inmiştir. Yüce Allah, surenin ilerleyen ayetlerinde inançlara uğruna fedakarlık gösteren müminlerin sabır ve kararlılığını karşılıksız bırakmayacağını, onları cennet bahçelerinde ağırlayacağını belirtmiştir. Allah'ın müminlere bu şekilde karşılık verecek olması, hem onların sabır ve dirençlerini artırmakta, hem de onlar için bir teselli olmaktadır. Ashab-ı Uhdud'un işkencelerine maruz kalanlar, Allah'ın varlığı ve birliği inancı etrafında toplanan bir gruptur. Bunlar, tevhid inancını hayatın en önemli ilkesi olarak benimsemişler ve canları pahasına bundan taviz vermemişlerdir. Ateşlerde diri diri yanmayı göze almış bu insanlar, sabır, tahammül, kararlılık ve dayanışmanın unutulmaz bir örneğini sergilemiştir. Uhdud kelimesi, had kelimesinin çoğuludur. Had, saban izi, yanak, yüzdeki çizgi, vücutta kalan kamçı izi, hendek ya da uzun ve derin hendek, kanal gibi anlamlara gelmektedir. Ashab-ı Uhdud tamlaması ise hendekleri kazan kişiler anlamındadır. İnançlı insanların işkence gördüğü hendekleri kazanlar, Ashab-ı Uhdud şeklinde isimlendirilmişlerdir. Ayette çukur kazarak inananlara işkence edenlere beddua edilmektedir. Nitekim tefsir kaynaklarına göre de Ashab-ı Uhdud, İslamiyet'ten önce müminleri inançlarından vazgeçirmek amacıyla çukurlar kazarak iman edenleri oraya atanlardır. Kur'an, Ashab-ı Uhdud kıssasını Allah'a ve ahirete iman, inkar, rahmet, lanet, zulüm, fitne, cennet, cehennem gibi konu ve kavramlar çerçevesinde anlatmaktadır. Müminlere eziyet edenler cezasız kalmaz. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. Buruç Suresi 10. ayet. Buruç Suresi'nde ana konu, herhangi bir suç işlemedikleri halde Ashab-ı Uhdud'un zulmüne uğrayan, ateş dolu hendeklere atılarak yakılan bir grup inançlı insanla ilgilidir. Mekke döneminin ortalarında müşriklerin müminlere yönelik şiddeti gittikçe artmıştı. Kaynaklara göre Müslümanlardan biri olan Habbab bin Eret de en ağır işkencelere maruz kalmış gördüğü işkencelerin izlerini yıllarca sırtında taşımıştı. İşkenceler dayanılmaz boyutlara varınca Habbab, Peygamberimizin yanına giderek ona bizim için yardım dilemeyecek, dua etmeyecek misin diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Habbab'a geçmiş ümmetler içinde daha ağır işkencelere uğradıkları halde dinlerinden dönmeyen müminlerden söz ederek şöyle buyurmuştu. Sizden önceki ümmetler içinde bir adam için yerde bir kuyu kazılır, adam oraya atılır, bir testere getirilip başına konulur ve ikiye biçilirdi de bu onu dininden döndüremezdi. Yine demir taraklarla bir adamın etleri kemiklerinden ve kaslarından sıyrılırdı, bu işkenceler de onu dininden çeviremezdi. Vallahi Allah Teala İslam'ı mutlaka tamamlayacaktır. Hatta sizden biri süvari olarak Sana'dan Hadramevt'e kadar yolculuk yapacak da Allah'tan ve sürüsünü kurda kaptırmaktan başka bir şeyden korkmayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Tefsir kaynaklarında Ashab-ı Uhdud'un kimliğine dair birçok rivayet bulunmaktadır. Söz konusu rivayetlere göre Ashab-ı Uhdud'un Habeşli bir topluluk, Necranlılar, İsrailoğulları, Nabatlılar, Yemenliler, Konstantiniyye'de yaşayan Hristiyanlar olma ihtimali bulunmaktadır. İlgili rivayetlerden en kuvvetli olduğu öne sürülen bir rivayet ise şöyledir. Yahudi bir hükümdar olan Zunivas, Necran'ı ele geçirerek buradaki Hristiyanların zorla Yahudiliğe geçmesini istemiş, buna karşı çıkanları ateş çukurlarına atarak yaktırmıştı. İşte surede söz konusu edilen Ashab-ı Uhdud bu hükümdar ve adamlarıdır. Kaffal'in konuyla ilgili yaklaşımı ise surede bu kıssanın anlatılma amacına yöneliktir. Ona göre Ashab-ı Uhdud'la ilgili anlatımların hiçbiri kesin doğru kabul edilebilecek nitelikte değildir. Ancak bu rivayetlerin ortak noktası ve ana teması kafir bir kralın inanan insanları ateş dolu çukurlara atarak onları yakmasıdır. Kureyşlilerin de bu olayı bildiklerini düşünen Kaffal'e göre Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına bu olayı hatırlatmış, Kureyşlilerin eziyet ve işkencelerine karşı sabır göstermelerini istemiştir. Kur'an'da benzeri birçok Mekki sure gibi Buruç suresi de yeminle başlamıştır. Burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne ve tanıklık eden ve edilene yemin edilerek inançlı insanları ateş çukurlarına atıp onları zevkle seyreden zalimler kınanmış ve onların ahirette hak ettikleri ağır cezaya çarptırılacakları belirtilmiştir. Buruç suresinin 3. ayetinde yer alan tanıklık edene ve edilene andolsun ki ifadesinin müfessirler tarafından farklı şekillerde anlaşıldığı ve bu konuda onu aşan görüşün dile getirildiği görülmektedir. Tanıklık eden şahit için Allah, melekler veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tanıklık edilen meşhud içinde tüm insanlar, varlıklar, tevhid inancı veya Hazreti Peygamber'in ümmeti anlamları verilmiştir. Bu görüşlerden her biri doğru olabilir. Zira Allah şahitle meşhuda yemin etmiş ancak bunların neler ya da kimler olduğunu belirtmemiştir. Bununla beraber şahitle Allah'ın meşhudla insanlar ve diğer yaratılmışların kastedildiği şeklindeki görüşün daha çok dikkate alındığı söylenebilir. Zira Allah Teala bu surenin 9. ayetinde Allah her şeye şahittir buyurmuştur. Bu yeminle Allah'ın her şeyi gördüğü ve bildiği haber verilmekle müminlere işkence edenler uyarılırken işkenceye uğrayan müminler teselli edilmiştir. 4. ayette İnançlı insanlara bilerek zulmeden Ashab-ı Uhdud kötülenmiştir. Bunların Allah tarafından lanetlenip kahra uğrayarak mahvoldukları bildirilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken nokta bunların zalim insanlar olmaları gerçeğidir. Sonraki ayetler inançlı insanların içine atıldıkları çukurlardan söz eder. Ayette belirtildiğine göre bahse konu hendekler ateş doludur ve bu ateş olabildiğince alevlenip harlanmıştır. Müminler oraya atılıp yakılmışlardır. Üstelik bu zalimler müminlere zulmetmekle kalmayarak işledikleri zulmü seyretmeye koyulmuşlardır. Hani o sırada ateşin etrafında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Bunlar, bütün ateş çukurlarının etrafında oturmuşlar ve yanarak can vermekte olan insanları seyredalmışlardı. O kadar katı yürekliydiler ki, inançlı insanları hem ateşlerde yakıyor, hem de bu acıklı durum karşısında oturup onları zevkle seyrediyorlardı. Bu durum, zulmün en üst derecelerinden biri olsa gerektir. Zalimlerin, imanlarına engel olamadıkları mazlumlara yönelik katı tutumları, onların hınç, kin, nefret ve öfkelerinde aşırılıklarını göstermektedir.

görülemez. Ancak bu, şu gerçeği de gözler önüne sermektedir. Demek ki, imanlarından dolayı işkenceye uğrayanlar, hakkıyla ve layıkıyla iman etmişler, imanlarına hiçbir şüphe ve tereddüt karıştırmamışlardır. İmanları, yaşamlarında belirgin hatlarla kendini göstermiş ve diğerlerinden bariz bir şekilde ayırt edilmelerini sağlamıştır. Bu nedenle zalimler, onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışmışlar, bunu başaramayınca da işkenceye başvurmuşlardır. Tıpkı Mekkeli zalimlerin Yasir, Sümeyye, Ammar, Bilal, Habbab radıyallahu anh gibi nice Müslümana işkence ettikleri gibi. Surenin aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki, her şeye şahit olan Allah mealindeki 9 ve 10. ayetlerine göre, yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah, bütün varlığın sahibi, yöneticisi ve idarecisidir. Yine bu ayetler, varlığa bu denli egemen olan Cenab-ı Hakk'ın, olup bitene her şeyin farkında olduğunu, her şeyi gördüğünü haber vermektedir. Bu kesin gerçek, Allah'ın mazlumların intikamını alacağını ve zalimlerin yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını ifade etmektedir. Zira her şeyi görme kudretine sahip olan Allah, elbette zalimlerin inançlı insanlara uyguladığı zulmü de görmektedir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. Bu ayet, adeta Ashab-ı Uhdud'la ilgili temanın final cümlesi gibidir. Buna göre, müminlere ısrarla işkence ettikleri halde, tövbeye yanaşmayanlar, kesin olarak cehennemde yakıcı bir azapla cezalandırılacaklardır. Ashab-ı Uhdud'la ilgili bu tehdit, sadece o zamanda yaşayan Mekkeli müşriklere değil, kıyamete kadar bütün zalimlere yöneliktir. Ayetlerin yaptığı teselliler ve verdiği müjdeler de kıyamete kadar tüm müminler içindir. İman edip iyi, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Kur'an'ın, tarihin herhangi bir kesitinde inançlarına bağlı olarak yaşamış ve bunun bedelini yakılmakla ödemiş bazı insanlara örnek vermiş olması son derece anlamlıdır. Bu bağlamda Ashab-ı Uhdud kıssasından birçok önemli ders çıkarılabilir. Ashab-ı Uhdud, sadece inançlarından dolayı bazı insanlara zulmetmiş, onları diri diri yakmıştır. Bu nedenle Allah'ın azabına ve lanetine uğramıştır. Buna göre inançlı insanlara zulmedenler asla cezasız kalmayacak, tıpkı öncekiler gibi Allah'ın lanetine ve azabına uğrayacaklardır. Onların bu zulümlerine katlanarak imanlarından taviz vermeyen müminlerse büyük nimetlere erişeceklerdir. İstediği her şeyi yapan Yüce Allah, vaat ettiği bu sonuçları gerçekleştirmeye elbette kadirdir. İlahi adaletin bir tecellisi olarak bu gerçeğin farkına varmak, inançlı insanların maneviyatını daha da güçlendireceği gibi, gönüllerinde inanca kapı aralayan zalimlerin de zulümlerinden vazgeçmelerine vesile olacaktır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz.

0: Aşr-ı Şerif Ferruh Muştuer Nisa Suresi 105 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Adem Bilgetay. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.

0: nedir? Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu, sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق

غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

Sıbğatallah ve men ehsenu minallahi sıbğa ve nahnu lehu abidun. Kul

0: Sadakallahul azim.
1: Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de

kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde hiçbir şeyi göremez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlık içinde gökten boşalan gök gürültülü şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızla yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Cansız nesnelerken size o hayat verdiği halde Allah'ın

birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah, "Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim," buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, "Sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin," dedi. "Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin," cevabını verdiler. "Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir," dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de, "Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi?" buyurdu. Meleklere, "Adem'e secde edin," dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz," dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. "Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır," dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik: "Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, "Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece

Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret elvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Haydi, size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapamayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra
kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki bu hususta Allah katında söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine, inkârları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.
Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince, onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerine harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, hadi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok, her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihir satın alan kimselerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin,
Unzurna din.

Ve iyi dinleyin, kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah, rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz kesin gerçeği bilmek isteyenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır.
Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şeyi ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendilerini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, yine Musa ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin.
De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup, kendilerinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, bir nazar-ı ilahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Zülcelal'in lütfu keremiyle bu nazar-ı ilahi programında hep birlikte Kur'an-ı Kerim'e hakça bakmaya çalışıyoruz. Yüce Rabbimizin bize sunduğu yönden, bizim anlamamızı istediği şekilden hep birlikte anlama gayreti içindeyiz. Büyük bir hocamızın bir sözünü hep hatırlarım. Sizlerle de paylaşmak isterim. O şöyle dermiş: evlatlarım, Kur'an-ı Kerim bir mecliste okunuyorsa, sanki o okunan ayeti kerime yeni gelmiş gibidir. Vahyin yeni gelişine İlk defa siz şahit oluyormuşçasına dinleyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim her okunduğu mecliste apayrı bir lezzet, apayrı bir hikmet sunar. Biz de Nazar-ı İlahi programımızda sizlerle birlikte bu heyecanı ve bu mutluluğu yaşamaya çalışıyoruz. Yine Cebrail Aleyhisselam'ı konuşacağız. Cebrail Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'in bizlere anlattığı ifadelerle, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da bir kısım örneklerle kavrama gayreti içine gireceğiz. Allahu Zülcelal Bakara suresinin 98. ayeti kerimesinde Cebrail Aleyhisselam'ın değerini bizlere anlatabilmek için çok önemli bir ifadeyle sözlerine başlar ve buyurur ki: "Men kana aduven lillah ve melaiketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail." Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, Allahu Zülcelal Cebrail Aleyhisselam'a inanan topluma, Cebrail Aleyhisselam'ı bilen topluma, Cebrail Aleyhisselam'ın ne kadar önemli bir vazife yaptığını anlattıktan sonra bu cümlelerle önemli bir vurgu yapıyor ve seslenirken Cebrail Aleyhisselam'ın değerini, yaptığı işi, Allah katındaki değerini bize kavratmak için muhteşem bir ayeti kerime ve çok kolay anlaşılabilen bir ifadeyi önümüze sunuyor. Kulaklarımızdan içeriye almalı, zihin dünyamıza nakşetmeli ve o yüce meleği en iyi şekilde hissetmeliyiz, kavramalıyız. Bizlere seslenirken Yüce Rabbimizin ifadeleri gayet açık. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise, yani kim bu varlıklara, Allah'a düşmanlık ederse, meleklere düşmanlık ederse, peygamberlere düşmanlık ederse, vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlık ederse, bilsin ki fe innallâhe adûn lil kafirin. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu, İnanmayanların, kafirlerin düşmanıdır. Onlar Allah'a, Celle Celaluhu, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine düşmanlık ediyorlar ya, Allah Celle Celaluhu da onların düşmanıdır. Yani biz müminler olarak Cebrail Aleyhisselam'a gönülden böyle bir minnet duyarız. Evet, o bir melektir. Ona asla tapınmayız. Bizim gözümüzde melekler tapınılacak varlıklar değildir. Çok değerli varlıklardır. Yüce Rabbimiz onları çok özel görevlerle donatmıştır. Yüce Rabbimiz onlara belirli sorumluluklar vermiştir. Bizim hayatımızın düzenini kurarken göremediğimiz bu nurdan varlıklarla bizim hayatımızı Yüce Rabbimiz yönetir. Melekleri bize tanıtırken onların Kur'an-ı Kerim'le olan, Kur'an-ı Kerim'den gelen bilgilerini de bizimle paylaşır. İşte Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlık besleyen kişiler veya toplumları anlatırken Yüce Rabbimizin ifadesi gayet açık. Onlar bilmelidirler ki Allah Celle Celaluhu da o inanmayan kafirlerin düşmanıdır.
Mevla Teala şunu söylüyor. Sanki bize şunu haykırıyor. Ey kullarım, benim elçime düşmanlık olmaz. O beni temsil ediyor. Benim adıma size bir kısım bilgiler getiriyor. Benim verdiğim emirleri sizlere ulaştırıyor. Benim anlattıklarımı size tebliğ ediyor. Öyleyse siz muhatabınız olan varlığı iyi tanıyın. Sizi yaratan benim, sizi donatan benim. Cebrail aleyhisselamı sizlere bir emir getirmek üzere elçi tayin eden benim. O elçi benim adıma Muhammed aleyhisselatü vesselama ulaşıyor. Sonra onun getirdikleri de sizin dünyanızda mutluluklar saçan çok özel bilgiler ve hayat tarzı olarak sizin önünüze çıkıyor. Allah Celle Celaluhu bir başka ayeti kerimede, Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesinde de yine bizlere Cebrail aleyhisselamı bir başka anlatımla sunar. Allahu Zülcelal bu ayeti kerimede aralarında ihtilaf olan hanımefendi ile beyefendinin sıkıntılarından bahsettikten sonra bize seslenirken şöyle net ve tatlı ifadelerle seslenir. Fe innallah, yani hanımefendi ve beyefendi, eğer haklarında bir karar duyarlar, bu kararı veren Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı içlerinde bir bozukluk, bir yanlışlık doğacak olursa, onlar şunu fark etsinler. Yüzlerine direkt olarak Mevla Teala buyuruyor. Ve in tazahera aleyhi, hakkınızda karar veren Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkında içinizde bir şeyler olursa, peygambere karşı içinizde bir yanlışlık, ona karşı bir dayanışma yapacak tavır oluşacak olursa, bilin ki fe innallâhe huve mevlâhu, Muhammed aleyhissalatü vesselamın sahibi, dostu, koruyucusu önce Allah Celle Celaluhu'dur. Sonra ve Cibrilu, Cebrail aleyhisselam da o Muhammed aleyhissalatü vesselamın koruyucusudur. Sonra ve salihul müminin, ve gerçekten iyi müminler de Muhammed aleyhissalatü vesselamın koruyucusudur. Allah Celle Celaluhu burada o kadar net bir vurguda bize konuyu kavrattı ki, bir tarafta baktığımızda asla Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapılmasın. Diğer tarafta ise hayırlı bir işi ilk icra eden kim? Muhammed aleyhissalatü vesselam. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah adına Celle Celaluhu bir hizmet yürütürken birileri ona düşmanlık yapıyorsa, o düşmanlığın karşısında o yüce peygambere sahip çıkacak ilk varlık Allah Celle Celaluhu, ikinci varlık Cebrail aleyhisselam, devamında iyi müminler hemen bizim önümüze konuluyor. Değerli dinleyicilerim, gerçekten Yüce Rabbimiz Cebrail aleyhisselama atfedebilecek bütün güzellikleri atfetmiş. Yer gelmiş, ondan bahsederken bizlere o kitabı indirendir, kitabı sana getirendir. Yeri gelmiş, kitabı senin kalbine yerleştirendir. Yeri gelmiş, sakın ha birilerinin yaptığı gibi ona düşmanlık yapılmasın buyurmuş. Devamında da yeri gelmiş, kim Muhammed aleyhissalatü vesselama din adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı düşmanlık yapmak isterse, bilsin ki Muhammed aleyhissalatü vesselamın koruyucusu Allah Celle Celaluhu'dur, Cebrail aleyhisselamdır ve iyi müminlerdir buyurmuş. Öyleyse her birimiz şunu bilmeliyiz. Bu ayeti kerimenin bize seslendiği hakça bakıştan şunu görmeliyiz. Biz Yüce Rabbimiz adına kitabımız Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretmeye çalışırken elbette bir kısım sıkıntılar önümüze gelecek. Allahu Zülcelal bizim Mevlamızdır, sahibimizdir. Cebrail aleyhisselam da bizim sahibimizdir. İyi müminler de bizim sahibimizdir. Her varlık gücüyle bizi destekleyecektir. Biz de sevdiklerimizi, hak ve hakikate davet ettiklerimizi dualarımızla destekleyelim. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olun. Yüce Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatılır.

0: Yıldığı, Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Bakara Suresinin son ayetlerini yeniden okumak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 285 ve 286. ayetler. Bakara Suresinin son iki ayeti, Yüce Rabbimizin bize hediyesidir. Âmener Resulü diye başlayan bu ayetlerde önemli inanç konuları yer alır. Son ayette de kısa ve özlü dua örnekleri verilir. Bizim inancımıza göre her bir peygamber Allah'ın insanlar için seçtiği yüce önderlerdir. Bu ayette imanın temel esasları kısaca ele alınır. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hayatın sonunda ona verilecek hesaba inanmak, imanın temel şartlarındandır. Bunları kabul ettikten sonra birer Müslüman olarak tutumumuz, Allah'ın her emrine itaat etmek olmalıdır. Bu ayetlerin içinde bulunduğu Bakara Suresi, hicretin ilk yıllarında indi. Bu zaman dilimi içindeki müminler, büyük ölçüde Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşıyorlardı. Onun rızası için her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret etmiş muhacirler ve onlara her şeyleriyle kucak açmış olan Ensar vardı. Yüce Allah, surenin sonunda bu müstesna kullarına bir ödül veriyor. Onların değerini ve kendi katındaki yerlerini bildiriyor. Böylece ilk Müslümanların yolunu izleyecek olan bizlere de dini hayat dersi veriyor. Bizlerin Rabbimizle aramızdaki ilişkiyi nasıl kurmamız gerektiğini gösteriyor. Allah bu şekilde iman eden ve iyi davranış sahibi olan mümin kullarını da ödüllendirir. Kulluk yolunda olan biz müminler bir takım iniş çıkışlar gösterebiliriz. İyi niyetli kulların istemeden unutma ve yanılma sebebiyle meydana gelen kusurlarını Yüce Mevla bağışlayacağını haber veriyor. Miraç'ın önemli bir sonucu da Bakara Suresinin son iki ayetinin indirilmiş olmasıdır. Bu mübarek ayetlerde ilahi emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki sadakatleri ifade edilmektedir. Âmener Resulü ülkemizde yatsı namazlarından sonra mihrabiye olarak okunur. Böylelikle her akşam Rabbimize olan inancımızı ve sadakatimizi tazelemiş oluruz. Miraç'ta Peygamberimize vasıtasız olarak vahyolunan bu ayetler, Resulullah'ın hadislerinde övülmüş, öğrenilmesi ve öğretilmesi istenmiştir. Her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Bir hadiste de bu ayetlerin geceleyin okunması kişiye yeter buyurulmuştur. Herkes evde yatmadan önce Amener Resulü okuyup, manasını düşünüp imanını kuvvetlendirmelidir. Allah'a bu iki ayetle yönelerek gündüz işlediği günahlara ve kusurlara karşı af dilemelidir. Hazreti Ali, akıllı olan mümin, mutlaka Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak uyur demiştir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, bir defasında Cebrail, Nebi'nin yanında oturmaktayken, Hazreti Peygamber yukarı taraftan kapı açılmasına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail, "Bu şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp, sadece bugün açılan bir gök kapısıdır," dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrail, "Bu yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti," dedi. Melek selam verdi ve Peygamberimize şöyle dedi: "Müjde! Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sana verildi. Biri Fatiha suresi, diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Bundan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve ecir verilir." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girmeden evvel çoğu zaman Bakara suresinin baş kısmını ve son üç ayetini okurdu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günler

Erden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Askerlik vatan borcudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enfal Suresi 72. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretinden hemen sonra, sağlam temellere dayanan bir devletin kurulmasını kabullenemeyen ve gün geçtikçe güçlenmesini hazmedemeyen Mekkeli müşrikler, Medine'ye taarruz etme kararı aldılar. Böylelikle Hazreti Peygamber'in önderliğinde Ensar'la Muhacir'in oluşturduğu gücü yıkmayı ve Mekke'de bir türlü baş edemedikleri İslam dinini ve Müslümanları ortadan kaldırmayı hedefliyorlardı. Bu maksatla oluşturdukları güçlü ordularla Medine'ye yürüdüler. Bunun üzerine düşmandan gelecek saldırıya karşı koymak, vatan topraklarını ve Medine'yi korumak için Peygamber Efendimiz'in komutasında maddi gücü zayıf ancak iman ve manevi gücü oldukça kuvvetli bir ordunun oluşturulması gerekiyordu. Yurtlarından göçe zorlanan ilk Müslümanların askeri birlikler kurarak düşmanla savaşmalarına ve kendilerini savunmalarına Allah ilk kez şöyle izin veriyordu. Saldırıya maruz kalıp zulme uğrayanlara savaş izni verildi. Bu ayet, savaşı meşru müdafaa olarak gören bir ilkeydi. Kur'an bununla kalmadı. Sıcak bir savaş içinde kurallar getirdi. Sizinle savaşanlarla savaşın ama asla aşırı gitmeyin. Zira Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an bunun gibi onlarca ayetle savaşın da bir ahlakı olması gerektiğini ortaya koydu. Esas itibariyle İslam dini savaşı değil, barışı hedef almış ve tüm insanlık aleminin güven ve barış içinde yaşamalarını, mecbur kalmadan

yaptıkça savaşa ve silaha başvurulmamasını istemiştir. Ancak düşman saldırısını önlemek, sulhü hakim kılmak, barış ve huzur içinde yaşamak ve vatanı savunmak için düzenli bir ordunun kurulması ve askerlik görevinin ifası, dini bir vecibe ve milli bir vazifedir. Askerse, vatani görevini severek yerine getiren, düşmana karşı yurdunu, ırz ve namusunu müdafaa eden, icabında bu uğurda canını feda etmeye hazır, göğsünde iman, elinde silah, vatan bekçiliği yapan bir fedakardır. Vatan uğruna yapılacak hiçbir gayret ve fedakarlık ne kadar büyük olursa olsun askerlikle kıyaslanamaz. Çünkü askerlik toprak için kan ve can vergisidir. Bunun için askerlik çok mukaddes bir vazifedir. Dinimizde askerliğin manevi rütbesi çok yüksektir. Askerlik görevini yaparken ölürse şehit, kalırsa gazidir. Esasen askerliğin ve düşmana karşı savaşın kıyamete kadar yeryüzünden kalkmayacağı ve vatanı savunmak için güçlü ve uyanık olmak gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle her Müslüman fert bir askerdir. Zorunlu hallerde erkek ve kadın her ferdin bu vazifeyi görmesi dini bir vecibedir. Severek, gülerek ve isteyerek vatanına karşı görevini yerine getirmek için askere koşanların dünya ve ahirette mertebeleri yüce olur.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Diresek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkârcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendi

kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Yasin Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu gibi alemde insan olarak bizler var olduğumuz gibi görünmeyen varlıklar da bulunmaktadır. Bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Yüce kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme tağfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke vakihim azabel cehim. Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere, bir, Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip, ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler. Ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için. Ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fâfir lillezîne, onları bağışla ki onlar şu insanlardır: tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp ondan bağışlanma dileyip
tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Ve bir sonraki ayeti kerimede, yani 8. ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar. Rabbena ve edhilhum cennete adnin leti va'attahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar. Atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimizle, ecdadımızla, nesillerimizle beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُ السَّيِّهَاتِ. Onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden, yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur.
ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.

0: Recep Tayyip Şentürk. Tevbe suresi 17 ila 22. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Neml Suresi.

Neml suresi Mekke'de peygamberliğin 8. yılında toplu halde inmiştir. Sure, Tâsin harflerinden oluşan huruf-ı mukatta ile başlar. Kur'an-ı Kerim'in bu iki harfle başlayan tek suresidir. Bu harflerin hemen ardından, "Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir." buyurulmuş, Kur'an'ın namazı kılan, zekatı veren, ahirete imanı tam müminler için hidayet ve müjde kaynağı olduğu bildirilmiştir. Neml suresi 2 ve 3. ayetler. Neml suresi peygamber kıssalarının anlatımı yönünden kendinden önceki Şuara suresiyle benzerlik arz etmektedir. Özellikle Hazreti Musa kıssası her iki surenin ilk ayetlerinde karşımıza çıkmakta, ancak Neml suresinde daha kısa bir bölümde ele alınmaktadır. Neml suresi Hazreti Süleyman ve Sebe kraliçesi arasında geçen olaylara geniş bir şekilde yer vermiştir. Kur'an'da sure başlarının dışında besmele'nin bulunduğu tek yer bu surenin 30. ayetidir. Kıyamet alametleri arasında sayılan Dabbetül Arz tamlaması Kur'an'da yalnızca Neml suresinin 82. ayetinde kıyamete atıfla kullanılmıştır. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Neml suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Musa. Neml suresinin 7. ayetinde Medyen yolculuğuna atıf yapılmakta, Hazreti Musa'nın Medyen'den dönüş yolunda gördüğü ateşe ve onun yanına gitmesiyle başlayan olaylara değinilmektedir. Musa peygamber ailesini alıp yaklaşık 10 yıl kaldığı Medyen şehrinden ve Hazreti Şuayb'ın yanından ayrılmış, yolda akşam olunca uzaklarda gördüğü bir ateşe doğru tek başına ilerlemiştir. Niyeti ısınabilecekleri bir yer bulmaktır. Ateşin yanına vardığında onun aslında bir nur olduğunu görür. İşte tam burada Yüce Allah ona hitap etmeye başlar. Rabbinin emriyle asasını yere atan Musa, yılan gibi kıvrılmaya başlayan asadan korkarak uzaklaşır. O esnada Yüce Allah, "Ey Musa, korkma, benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim." buyurur. Neml suresi 9 ve 10. ayetler. Kendisine verilen 9 mucizeyle Firavun ve kavmine elçi olarak görevlendirilen Hazreti Musa'nın yaptıklarını büyük kabul edip mucizelere inanmak istemeyen İsrailoğullarının bu yaklaşımı surede şöyle değerlendirilmiştir. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Neml suresi 14. ayet. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Davud peygamber ve oğlu Süleyman peygamber, Allah'ın kendilerine ilim verdiği ve müminlerin birçoğundan üstün kıldığı kimselerdi. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre, Hazreti Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları vardı. Neml suresi 17. ayet. Kuşların dilinden anlar, karıncaların söylediklerini duyardı. Kendisine verilen nimetlerden dolayı, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." diye dua ederdi. Neml suresi 19. ayet. Neml suresi onun Hüthüt kuşuyla diyaloğuna yer vermiştir. Hüthüt, Yemen'de bir kabile olan Sebe'den Hazreti Süleyman'a onun da bilmediği bir takım haberler getirir. Buna göre hükümdarları kadın olan bu topluluk güneşe tapmaktadır. Hazreti Süleyman haberin doğru olup olmadığını öğrenmek üzere yazdığı bir mektubu Hüthüt'e verir ve Sebe halkına götürmesini ister. "Al bu mektubumu onlara götür. Sonra bir kenara çekilip onları kendi hallerine bırak ve bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar." diye tenbihte bulunur. Neml suresi 28. ayet. Hazreti Süleyman'ın mektubu kendisine ulaşan Sebe Melikesi etrafındaki akıl hocalarını toplar, onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan mektuptan söz eder.

eder. Mektupta, "Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin" denilmektedir. Etrafındakilerin kendisine tam destek verdiği Melike, elçileriyle Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderir. Onun ne tepki vereceğini görmek ister. Süleyman peygamber hediyeleri kabul etmez. Onun görevi Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Elçiyi, "Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir. Muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız" diyerek geri gönderir. Sonra danışmanlarına dönerek, "Beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz?" diye sorar. Bu arada Allah'ın izniyle bir mucize gerçekleşir ve Kur'an'ın ilim sahibi diyerek vasfettiği bir kimse, Sebe Melikesi'nin tahtını göz açıp kapatıncaya kadar Yemen'den Kudüs'e getirir. Hazreti Süleyman'ın bu olay karşısındaki tepkisi yine duayladır. "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir." Nem suresi 22-40. ayetler. Allah'tan başka taptığı şeyler kendisini tevhid dinine girmekten alıkoyan Sebe Melikesi, Hazreti Süleyman'ın yanına geldikten sonra, "Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum" diyerek pişmanlığı dile getirir ve Müslüman olur. Nem suresi 44. ayet. Hazreti Salih. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demek üzere gönderilen Salih peygamberin tebliğinde kullandığı şu ifade dikkat çekicidir. "Ey halkım, neden iyilik dururken kötülüğün bir an önce olmasını istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mı? Belki bağışlanırsınız." Nem suresi 46. ayet. Onlar peygambere inanmadıkları için kendilerine bildirdiği azaba karşı adeta kafa tutuyor, gerçekse bir an evvel gelmesini istiyorlardı. Şehirde bozguncular vardı ve iyiliğe asla yanaşmıyorlardı. Kur'an toplumda fitne çıkaran bu kimselerin 9 kişi olduğunu söyler. Nem suresi 48. ayet. Peygamber'e tuzak kurmak üzere bir araya gelen bu kişiler birbirlerine, "Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim." Sonra velisine, "Biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim." sözünü verirler. Nem suresi 49. ayet. Allah planlarını alt üst ederek onları da, onlara uyanları da toptan cezalandırır. Nem suresi 50 ve 51. ayetler. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kurtulmuşlardır. Nem suresi 52. ayet. Hazreti Lut. Lut peygamber kavmini daveti boyunca, "Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız?" diye sormuş. Ahlak yoksunu bu insanlar üzerinde bulundukları çirkin hali düzeltmek yerine peygamberi ve ailesini şehirlerinden kovmayı düşünmüşlerdir. Nem suresi 54 ve 56. ayetler. Bu topluluğun sonu Nem suresinde şöyle anlatılır. "Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısının geride kalanlar arasında olmasını gerekli gördük. Ötekilerin üzerine yok edici bir yağmur yağdırdık. Uyarıldıkları halde aldırmayanların uğradığı bu yağmur ne korkunç bir yağmurdur." Nem suresi 57 ve 58. ayetler. Nem suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Nem suresinin 67. ve 68. ayetlerinde ahiretin varlığını inkar edenlerin, "Sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir" dedikleri nakledildikten sonra Hazreti Peygamber'e bu kişiler için yeryüzünde gezmelerini ve öncekilerin başlarına gelenlerden ibret almalarını söylemesi emredildi.

0: Neml suresi 69. ayet. Bununla birlikte onların yaptıklarına karşı üzülmemesi konusunda uyarılır. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Neml suresi 70. ayet. Hatta onlardan inkarları karşısında azabın ne zaman geleceğini merak edenler için sevgili peygamberimizden, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir demesi beklenir. Neml suresi 72. ayet. Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Neml suresi 73. ayet. Bu durumda onlar arasında hükmü verecek olan Allah'tır. Neml suresi 78. ayet. Bu konuda hakikati söyleyen elçiye Allah'a güvenip dayanmak düşer. Neml suresi 79. ayet. Bir peygamber de olsa onun ölülere işittirmesi, yüz çeviren sağırlara sözünü duyurması, körleri saptıkları yanlış yoldan doğru yöne sevk etmesi mümkün değildir. Neml suresi 80 ve 81. ayetler. Bu ayetlerde sözü geçen ölü, kör ve sağır ifadeleri mecazidir. Küfrün bulaştığı insanı ne hale getirdiğini göstermektedir. Surenin son ayetleri sevgili peygamberimizin müşriklere söyleyeceği nihai sözleri içerir. O, dokunulmaz Mekke şehrinin Rabbine kulluk etmekle Müslüman olmak ve Kur'an okumakla emrolunmuştur. Onu takip ederek doğru yola giren kendi için, yanlışa sapan yine kendi için tercihini ortaya koyar. Burada peygamberden beklenen, ben yalnızca uyarıcıyım demesidir. Neml suresi 91 ve 92. ayetler. Neml suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Neml suresinde yukarıda anlattıklarımız çerçevesinde geçmişte Allah tarafından cezalandırılan topluluklar üzerinden birçok ahlaki kurala değinilmiştir. Burada zikredeceğimiz iki ayet, iyiler ve kötülerin ahiretteki durumunu açıklar. Kim güzel işlerle huzura gelirse daha hayırlısıyla karşılığını bulacaktır. Üstelik onlar o günün dehşetinden emin olacaklardır. Kötülükle gelenlerse yüzüstü cehenneme atılacaklardır. Ve kendilerine sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denilecektir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Birden Bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha ayetler. İsra suresi 70. ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna değer verdik. Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En değerli varlık insan. İnsan yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri akıl, zeka, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar Allah'ın bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun kendisine uyulup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Almamız gereken ikinci mesajsa, çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah katında çok değersiz bir hale gelebilir.

0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan engellemek, halkını oradan çıkıp sürmekse, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Bakara Suresi 216. ayetin tefsiri. İslam'da savaşın hükmü, milletler arası ilişkiler bakımından tabii halin savaş mı, barış mı olduğu, savaşın sebepleri, farklı çıkarlara, din ve kültürlere sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve caiz olup olmadığı gibi konulara ilgili ayetlerin açıklamalarında yer verilmiştir. Bu ayet, İslam'da savaşa izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade, daha önce gelmiş bulunan bu hükmün gerekçesini vermeyi ve savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Savaş insanlara zor ve ağır gelir. Çünkü savaşan insanlar hayatlarını tehlikeye atmakta, yurt ve yuvalarından uzak düşmekte, bir takım eziyetlere katlanmakta, dünyanın zevklerinden mahrum kalmaktadır. Savaşan toplumlarda istikrar bozulmakta, ekonomiden eğitime kadar birçok kurum krize girmekte, tabiat tahrip edilmekte, çevre kirlenmekte, Allah Teala'nın yaratıp insanın istifadesine sunduğu nimetler boş yere, hatta insanlara zarar vererek israf edilmektedir. Bütün bunların savaşı istenmeyen, korkulan, nefse ağır gelen, nefret edilen bir ilişki biçimine sokması tabiidir. Ancak savaşıldığı takdirde kaybedilecekler ve kazanılacaklarla savaşılmadığında ortaya çıkacak kazanç ve kayıplar mukayese edildiğinde, birincisi ağır basınca, hatta zorunlu hale gelince savaş da kaçınılmaz olmaktadır. Şu halde İslami hükümler insanların arzularına, tabii meyillerine değil, yükümlülükten hasıl olacak sonucun iyi veya kötü, hayırlı veya hayırsız, faydalı veya zararlı olmasına dayanmaktadır. Tecrübelerden anlaşılmıştır ki, insanlar varoluş amacı itibarıyla faydalı olan bazı şeyleri arzulayabilmekte, bunlara karşı direnebilmekte, zararlı olanları da bazen şiddetle, ısrarla ve iptila halinde isteyebilmekte, engellemeye karşı direnebilmektedir. Hikmetten yeterince nasip almamış ve olgunlaşmamış nefis, bu durumdayken kendine ağır gelen yükümlülüklerle eğitilmeli, aklın, hikmetin ve ahlakın eksenine çekilmelidir. Bakara Suresi 217. ayetin tefsiri. Araplar gelenek icabı haram aylarda, yani Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında ateşkes ilan edip fiili savaşa son verirlerdi. Hazreti Peygamber hicretin ikinci yılının Cemaziyel-Ahir ayının son günlerinde Abdullah bin Cahş kumandasında 8 kişilik bir askeri birliği Mekkeli müşriklere ait bir kervan üzerine sevk etmişti. Kervanın başında Amr bin Hadrami bulunuyordu. Birlik kervana hücum edip kervanın başını öldürdü. İki kişiyi esir aldı ve ganimetlerle beraber Medine'ye döndü. Birliğin hareketi haram aylardan olan Recep'in birinci gününe tesadüf ettiği halde onlar henüz önceki ayın son gününde olduklarını zannediyorlardı. Durum Kureyş'e intikal edince haram aylarda savaş olur mu diyerek Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmaya başladılar. Bazı tefsirciler ayetin geliş sebebi olarak bu vakayı göstermişlerdir. Bu yorumun kabul edilmesi halinde ayetin bir önceki ayetten çok önce gelmiş fakat sıralamada sona konmuş olduğunu da kabul etmek gerekecektir. Daha makul bir yorum ve nüzul gerekçesi Hudeybiye hareketi ve onu takip eden yılda Mekke'nin fethidir. Bu iki olay da haram aylarda vuku bulmuş

zihinlere takılıp dile getirilen haram aylarda savaş olur mu sorusuna cevap verilmiştir. Çünkü ayetin ifadesiyle Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmek Allah katında daha büyük günahtır. Önce Müslüman olup sonra İslam'ı inkar ederek başka bir dine geçen veya dinsizliği seçen kimselere mürtet denilmektedir. Hak dine aykırı olan inancının belirgin özelliği şirk, yani Allah'a ortak koşmak, ona mahsus olan sıfat ve fiillere başkalarını da ortak etmek olan kimselere müşrik denir. İçi kafir, dışı Müslüman olanlar münafıklardır. Kafir terimi ise bu üç terimden daha geniş bir anlam ihtiva etmekte olup, hak dine aykırı olan ve kişiyi hak dinin dışına çıkaran bütün inançların sahiplerini ifade etmektedir. Birçok ayete göre kafirlerin bu inançları, dünyada yaptıkları iyi işlerin dini sonuçlarını iptal etmekte, onlardan sevap, ecir, ahiret azığı ve sermayesi olarak fayda görmelerini engellemektedir. Kafirler dünya hayatında kardeşlik, velayet, varislik, ganimet payı, evlenmenin caiz olması gibi Müslümanlara mahsus bulunan haklardan ve ilişkilerden mahrum kaldıkları gibi ahirette de cehenneme girmekte ve orada devamlı kalmaktadırlar. Hak dinden dönen kimse yeniden İslam'a girerse, ilk İslami hayatında yaptığı sevaplarla ibadetler defterine yazılır, yeniden değer kazanır mı, yoksa araya giren inkar sebebiyle defterden silinmiş olduğu için boşa mı gitmiş olur? Tefsir ettiğimiz ayete göre mürtet bu hali üzere ölürse ameli boşa gitmektedir. İnkarından cayar ve yeniden İslam'a dönerse amelleri boşa gitmeyecektir. Konuyla ilgili başka ayetlerde ise hak dinden dönmenin amelleri boşa gidermesi bu hal üzere ölme şartına bağlanmamıştır. Bu ayetleri bir arada değerlendiren ve farklı yorumlayan müçtehit ve tefsirciler farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre hak dinden dönen kimsenin amelleri boşa gider. Daha önceden adak adamışsa yerine getirmesi gerekmez. Hac etmişse yeniden hacca gitmesi gerekir. Bu ayetteki şartı ve kaydı dikkate alarak diğer ayetleri de buna göre anlayan İmam Şafii'ye göre mürtet hak dine yeniden dönünce amelleri de onunla beraber döner ve boşa gitmez. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse cümlesinde geçen ve iki şeyin birbiri peşine, biri diğerinden hemen sonra olduğunu bildiren fa harfinden yola çıkan bazı müfessirler ve fakihler, mürtedin ceza olarak öldürüleceğine bu ayeti delil göstermiş, ayeti bir kimse dininden döner dönmez ölmez, kendi haline bırakılırsa yıllarca yaşayabilir, döner de arkasından ölürse demek, ceza olarak öldürülürse demektir şeklinde anlamışlardır. Halbuki ileride açıklayacağımız dinde zorlama yoktur mealindeki ayet, insanların dine girmek için de girdiği dinde kalmak için de zorlanamayacaklarını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Mürtedi ceza olarak öldürmek, onu dinde kalmaya zorlamaktır. Zorla da Müslüman olunamayacağına göre onun münafık olarak yaşamasını teşvik etmektir. Hem münafıklığı yeren hem de dinde zorlamanın caiz olmadığını bildiren ayetler bu anlayışa manidir. Ayette geçen ve birbiri peşine oluş bildiren fa harfini dinden dönme ile eceli gelip ölme arasına tevbenin, yeniden İslam'a dönmenin girmesi şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü fa harfi kesin olarak hemen peşinden oluşa değil, bir şeyin diğerinden sonra oluşuna, terim olarak söylemek gerekirse tertip ve takibe delalet eder. Dininden dönenin ceza olarak öldürüleceği hükmü Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İslam hukuku alimleri bu hükmü, dinini değiştireni öldürün mealindeki hadisle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'nin bazı uygulamalarına dayandırmışlardır. Hadisin farklı sözler ihtiva eden başka rivayetleri de vardır. Bunlardan birinde, dinini terk eden ve cemaatten ayrılan, bir başkasında Allah'a ve Resulüne karşı savaşmak üzere dinden veya itaatten çıkandır buyurulmuştur. Ebu Hanife, İbn-i Şübrüme, Sevri, Ata, Hasan-ı Basri gibi büyük fıkıhçılar, kadınların öldürülmesini yasaklayan hadislere dayanarak mürtet kadının bir kısmına göre çoğunun öldürülemeyeceği, başka yollardan İslam'a kazandırılmaya çalışılacağı hükmünü benimsemişlerdir. Bu içtihadın bir dayanağı da kadınların tabii olarak savaşçı olmamaları, bu sebeple dininden dönen kadının İslam toplumundan ayrılıp karşı

0: karşı tarafa geçerek Müslümanlara karşı savaşma ihtimalinin zayıf bulunduğudur. Bundan da çıkan sonuç, mürtedin öldürülmesinin dinden dönme suçuna değil, Müslümanlara karşı savaşma suçuna bağlı ve böyle bir tespite dayalı bulunduğudur. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'nin uygulamaları yalnızca dinden dönme suçuna değil, Müslümanlara karşı savaş açma, devletin kanun ve kararlarına karşı toplu isyan gibi suçlara yöneliktir. Meyreşit Rıza, Nisa 90. ayetin tefsirinde ve fetvasında mürtedin sırf dininden döndü diye öldürülemeyeceği tezini güçlü delillere dayanarak savunmuştur. Bakara Suresi 218. ayetin tefsiri. Kafir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir. Allah Teala'nın madde alemi için koyduğu kanunları yanında insanın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kanun ve kuralları da vardır. Bunlardan birine göre ahiret saadetini, cenneti, ebedi hayatta ilahi rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen iman etmek, gerektiğinde davası uğrunda yurdunu yuvasını terk edip diyar-ı gurbete göçmek, Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmek gibi vazifeler vardır. Bunları yerine getirmeden Allah'ın rahmeti sonsuzdur, bizi yakıp da ne yapacak, kimse cehenneme gitmez ve orada kalmaz demek, böyle düşünmek ve inanmak temelsiz kuruntulardan öteye geçmez ve Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizi dinleyen aziz dostlar. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kur'an Hocası programından, Diyanet Radyoları stüdyolarından Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun diyerek bugünkü programa da bu cümlelerimle, bu dualarımla başlıyorum. Aynı zamanda sizlerin de dua bekliyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugünkü Kur'an Hocası dersimizde yeni bir sureye geçiyoruz. İnfitar suresinden sonra gelen Mutaffifin suresi. Mutaffifin suresi, iki ayrı sayfada ayetlerinin yer alması itibariyle ayetleri iki bölüm halinde okuyacağız. Bugün önce birinci sayfada yer alan ayetleri, ki bu 1 ila 26. ayetlerdir. Biliyorsunuz teamülümüz bu. Yeni bir sureye geçtiğimizde surenin sayfada yer alan ayetlerinin tümünü okuyarak devam ediyoruz. İşte bugün de aynı usul ile Mutaffifin suresinin birinci sayfada yer alan ayetlerini okuyacağım. 587. sayfada yer alıyor. Müsait olanlar, arzu edenler musaflarda. Tabii ki sayfa tutan musaflarda. 587. sayfayı açarak. Sayfa tutmayan musaflarda 589. sayfadır. Evet, 589. sayfadır sayfa tutmayan musaflarda. Hangisinde bulabiliyorsak, hangi sayfada yer alıyorsa elimizdeki musafta, açalım. Besmele ile veylül lil mutaffifin diye başlayan

sureyi sizler de ya bana uyarak birlikte okumaya katılabilirsiniz ya da ben okurum, sizler takip edebilirsiniz. Ama birlikte okumaya gayret ediyoruz, birlikte takip ediyoruz inşallah. Evet, okuyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Mutaffifin suresinin 1 ila 26. ayetlerini okuduk. Bu ayetlerin tabii ki muhtevası yer alan ifadeler, açıklamalar. Her müminin, her insanın dikkate alması gereken açıklamalardır. Ama meal kısmını inşallah bir sonraki dersimizin başında paylaşacağım. Bir sonraki derste ayeti kerimelerde neler yer alıyor, onun mealini görerek dersimizi devam ettiririz inşallah. Efendim bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler.

yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce Veda Hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görülse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana

0: kitaplarına iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir. Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve peygamber söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bidat konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bidat kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bidat olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر

Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kafirler için cehennem ebedidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Ahzab Suresi 64 ve 65. ayetler. Bütün dinlerde iman ve ibadet esaslarının yanında kurtuluş konusu da işlenmektedir. Her din mensuplarını kurtuluşa erdireceğini iddia ederek onları kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Ancak İslam'dan başka hiçbir din insanları kurtuluşa eriştiremeyecektir. Çünkü kurtuluş denilince aklımıza gelen şey hem bu dünyada hem de bu dünyadan sonraki hayatımızda huzurlu ve mutlu olmaktır. Bu mutluluğu sağlayabilecek tek din, dinimiz İslam dinidir. İslam dinini ve onun getirdiği güzellikleri inkar eden insanlar ne yazık ki her asırda bulunmuştur. Daha İslam'ın tebliğ edildiği yıllarda özellikle Mekke ve çevresinde çok yaygın olan puta tapanlar bile kendi dinlerini kurtarıcı zannediyorlar, putların onları kurtaracağına inanıyorlardı. Daha sonraki asırlarda da dinini inkar edenler olmuştur. Bugün de vardır, belki gelecek asırlarda da olacaktır. Bu inkarcılar da kurtuluşu başka yerde aramaktadırlar. Ama ne yazık ki onlar, İslam'ın güzelliklerini inkar ederek kaybettikleri şeyi hiçbir yerde bulamayacaklardır. Çünkü yukarıda metnini ve mealini verdiğimiz ayete göre Allah inkar edenlere lanet etmiş ve onlar için adına cehennem dediğimiz alevli bir ateş hazırlamıştır. Böylesi alevli bir ateşle cezalandırılırken mutlu ve huzurlu olmak, yani kurtuluşa ermek elbette mümkün olmayacaktır. Üstelik inkar edenler ceza çekecekleri cehennemde geçici olarak kalmayacaklar. Süresiz, ebedi olarak kalacaklardır. Ayrıca ne medet umdukları putları ne de yanlış inançları onlara fayda sağlayacaktır. Çünkü inkar edenlerin öbür dünyada hiçbir dostu

0: hiçbir yardımcısı bulunmayacaktır. İnkar edenler, bu dünyada ne kadar zengin ve varlıklı olurlarsa olsunlar, ne kadar fazla çocukları ve kalabalık aileleri bulunursa bulunsun, malları ve evlatları onlara Allah'ın azabına karşı bir yarar sağlamayacak ve onları ebedi kalacakları cehennemden kurtaramayacaktır. Ebedi cehennemlik olan kafirlerin cehennemden kaçıp kurtulmaları mümkün değildir. Çünkü her ne zaman cehennemden çıkmak isteseler oraya geri döndürülecekler ve onlara yangın azabını tadın denilecektir. Kafirler bu dünyadaki inkarcılıklarını öbür dünyada inkar etmeye çalışacaklar ama bunu başaramayacaklardır. Çünkü kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları şeyler hakkında kendileri aleyhinde şahitlik edecektir. Allah kullarından hiçbirine zulmetmez. Bütün kullarını bu dünyada sayısız nimetlerle donattığı gibi, öbür dünyada da daha mükemmelleriyle nimetlendirmek ister. İman edip salih ameller işleyenlerin istediklerini verdiği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. Ama kafirler için hak ettikleri çetin azabı da vardır. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakınmamız bizlere de emredilmiştir. Öyleyse davranışlarımıza dikkat edeceğiz ve bizi onların yanına götürecek durumlara düşmeyeceğiz. Yüce dinimiz İslam'a sımsıkı sarılarak, onun getirdiği esasları yaşayarak, dünyada ve ahirette mutlu olmaya gayret etmeliyiz. Kim böyle yapmaz ve yüce dinimiz İslam'dan döner ve kafir olarak ölürse, bütün yaptıkları boşa gider ve cehennemlik olur. Üstelik orada ebedi olarak kalır. Biz bu kötü duruma düşenlerden olmamaya gayret edeceğiz. Her zaman Allah'ı kendimize dost edineceğiz. Çünkü Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnanan insanlar bu dünyada dinimizin getirdiği güzellikleri yaşayarak dünya hayatını adeta cennet hayatı gibi yaşarlar. Bunun sonucunda Allah'ın emirlerine uymuş olurlar ve ahirette de cenneti kazanırlar. Rabbimizin bu konudaki şu ayeti hem yolumuzu aydınlatmakta hem de yüreğimize su serpmektedir. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 25. Ayet. Rabbimiz her birimizi bir an bile olsa cehenneme atılmaktan korusun ve ebedi cennetlik kullarından eylesin. Amin.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı, hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz, Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an, Fatiha suresiyle başlar. Bu surede, Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu, sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve

Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde, Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da, bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de, birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzülecekler.

İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, şüphesiz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi diriltti ki şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız, bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler
Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisine çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkârçılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağıyı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar, İşittik ve isyan ettik dediler. İnkârları yüzünden kalpleri buzağa sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak
Kur'an'ı senin kalbine

indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkârcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı, Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kâfirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç, hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, kesin kanıtınızı getirin. Bilakis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz

Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da, İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekleri için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte o evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz.
Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

ilahım.

İlahım

ilahü.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınızda,

Yaptığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir.

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Nisa suresinin 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda yardımına başvuracağımız en yakın kimseler ailemiz, akrabalarımız ve komşularımızdır. Bu ayette Yüce Rabbimiz insani ilişkileri yakından uzağa sıralamıştır. Burada bahsi geçen kimselere iyi davranmayı, maddi ve manevi yardımda bulunmayı emrederken, bunları gösterişten uzak durarak sırf Allah rızası için yapmamızı istemiştir. Dinimiz İslam, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemine dikkat çekmiş ve komşuluk ilişkilerine dair ilkeler getirmiştir. Ayette Yüce Yaradan'a kulluğun hemen ardından, başta ana baba olmak üzere toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurmamız emredilmiştir. Bu bakımdan komşuya iyilik etmek, komşunun sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, verdiği sıkıntılara sabretmek ve onları olgunlukla karşılamak dinimizin bir emridir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yapmaksızın yerleşim alanlarında birbirine yakın evlerde oturan kişiler birbirlerine komşudur. İslam bilginleri yakın ve uzak komşu kavramlarının içeriğini bir yerleşim alanında yaşayan tüm insanların, hatta şehir halkının birbirlerine komşu olacağı şekilde genişletmişlerdir. Uzak ve yakın komşuların birbirlerine karşı davranışlarının temeli ihsan olmalıdır. İhsan kavramı çok geniş bir yelpazede her iyiliği içine alacak zenginliktedir. Komşuluk ilişkilerinde hakka ve hukuka saygı göstermek oldukça önemlidir. Her şeyden önce Müslüman komşusuna emniyet ve güven vermelidir. İhtiyaç halinde olan komşuya yardım eli uzatmak, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarındandır. İslam'ın teşvik ettiği güzel davranışlardan biri de komşuların birbirleriyle hediyeleşmeleridir. Böylece komşuların kalpleri birbirine ısınır, geçimsizlikler azalır. İslam'ın insan ilişkileri konusunda getirdiği ilkeler, verdiği öğüt ve tavsiyeler, bu ilişkileri en mükemmel şekilde düzenleyip, güvenli ve huzurlu bir İslam toplumunu inşa eder.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.
3: Şeytanir Racim.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

0: رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen

O alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Hazreti İlyas aleyhisselam ve tevhid çağrısı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 123'ten 132'ye kadar olan ayetler. İlyas aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden kısaca bahsedilen peygamberlerdendir. O kavmini tevhide çağırdı ve milletine şöyle hitap etti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? İlyas aleyhisselam, tevhid inancından ayrılıp puta tapmaya başlayan İsrailoğullarına gönderildi. Ayet-i Kerime'de geçen Baal de Hazreti İlyas kavminin tapındığı putun ismiydi. Oturduğu şehirlerinin ismi Bek olan bu halkın tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin Baal'e Bek olduğu kayıtlarda rivayet edilmektedir. Puta tapan bu kavim İlyas aleyhisselamın uyarmalarına kulak vermedi, iman etmedi. Tıpkı kendilerinden önceki peygamberlerin çağrısına uymayanlar gibi. Nitekim Kur'an-ı Kerim özellikle bu nokta üzerinde durmakta ve İsrailoğullarının zaman zaman nankörlük ettiklerine dikkat çekmektedir. Halbuki o kutlu elçiler, ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı, dünya ile ahireti buluşturan ve barıştıran insanlık önderleri, hikmet ışığı ve hidayet rehberleriydi. Onlar, insanları küfrün bataklığından, bir olan Allah'ın tevhid yoluna, bilgi ve inancın aydınlığına çağırmıştı. İşte İlyas, onların en güzel yaratıcıyı bırakıp da Baal'e tapmalarını, tevhid inancını temelinden yıkıp putperestliğe dönmelerini çirkin karşılamıştı. Hazreti İlyas uzun bir mücadele verdi. Ancak onları doğru yola çevirme imkanı elde edemedi. Sonunda onu yakalamak suretiyle hakkı red ve inkar ettiler. Evet, onu yalanladılar. Dünyada imansızlıklarının cezasını çekmiş olan bu halk, ahirette de perişan olacaktı. Nitekim, bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir dendi. Ancak her millette olduğu gibi onlar içinde de ancak Allah'ın ihlaslı kulları başkaydı. İlyas aleyhisselam kendisinden sonrakiler için de anıla gelmişti. Çünkü Allah böyle dilemişti. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Görüldüğü üzere ayetlerde İlyas aleyhisselamın İsrailoğullarını Hakk'a davetinden bir özet verilmekte, onun çağrısından örnekler sunulmaktadır. Öncelikle Hazreti İlyas'ın uyarıp da davet ettiği milletin Allah'tan korkmadıkları, kötülüklerden sakınmadıkları, aynı zamanda Allah'ı bırakıp putperestliğe döndükleri konuya giriş anlamında yer verilmektedir. Sonra da ana tema şöyle işlenmektedir. 1. İnsan eliyle yontulup şekillendiren Baal ve benzeri putlar, ilahi icat ve sanatın karşısında hiçbir anlam ve değer taşımaz. Çünkü kainatı da, onda yer alan her varlığı da yaratan Allah'tır. 2. Allah, gelip geçenlerin de, gelecek olanların da yegane yaratıcısı ve terbiye edicisidir. İlyas aleyhisselamın tebliğ ve irşatta bulunduğu kavmin çoğu inkarda ısrar etmişse de, ona inananlar da olmuştur. daha sonra hakla batılın devamlı mücadele halinde olduğu gösterilmekte ve kıyamete kadar da bunun devam edeceğine, ancak batılın daima yok olmaya mahkum olduğuna işaret edilmektedir. Böylece İlyas peygamber de görevini layıkıyla yerine getirerek ilahi iltifata mazhar olmuş ve kendisinden sonra gelenlere şerefli bir isim bırakmıştır. Sonuç olarak iyi bir ün, iyilere Allah'ın mükafatıdır. O halde geride iyi bir isim, bu kubbede hoş bir sada bırakmak için çalışılmalıdır. Bunun önde gelen şartı da hiç şüphesiz imandır. İlyas peygamber gibi hemen bütün peygamberler dünyada da ahirette de Allah'ın selam sıfatının tecellisine mazhar kılınmışlardır. Onlara dosdoğru uyan müminlerin de bu sıfattan nasiplerini alacaklarında hiç şüphe yoktur. Selam İlyas aleyhisselama ve ona tabi olanlara olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir.

0: Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala İhlas Suresinin 1 ve 4. ayetlerinde şöyle buyuruyor.

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır. Bir, tektir. Allah Samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Kimseyi doğurmamış ve kimseden doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah bildiğimiz ve bilemediğimiz tüm alemlerin Rabbidir. Yerlerde ve göklerde bulunan her şeyi yaratan ve yaratmaya devam eden yalnızca O'dur. Tüm canlıları yaşatan, yiyecek ve içecekleri onların faydalanması için sunan O'dur. Hayatın her alanına hükmeden, tüm alemi idare eden ve yöneten yine O'dur. Yaşamı ve ölümü yaratan, yaşatan ve öldüren de O'dur. Dolayısıyla her türlü övgü, güç ve üstünlük de ancak O'na aittir. Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir şey O'na benzemez. Herkes ve her şey, yokluk aleminden varlık alemine gelebilmek ve varlığını devam ettirebilmek için O'na ihtiyaç duyar. Oysa kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'ın ne bir çocuğu vardır, ne de kendisi bir kişinin veya bir varlığın çocuğudur. O ne bir başkasından doğmuş, ne de bir varlık ondan doğmuştur. Dolayısıyla İsa, Mesih veya Uzeyr Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır sözlerinin veya inancının dini ve akli

0: bir geçerliliği yoktur. Çünkü doğan ve doğuran sonradan var olmuş demektir. Yani varlığının bir başlangıcı bulunmaktadır. Yine doğanın da doğuranın da mutlaka varlığının bir sonu vardır. Oysa ki Allah ne doğmuştur ne de doğurmuştur. Ne varlığının bir başlangıcı ne de bir sonu vardır. Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir benzeri ve bir dengi de yoktur. Zira O yaratandır. Ondan başka tüm varlıklar yaratılandır. Bu sebepledir ki, yaratılanların yaratana denk olması elbette mümkün değildir. Kişi kendisini yaratan Rabbine ancak onun istediği şekilde inanırsa gerçek anlamda iman etmiş olur. Yoksa Allah'ın kabul etmediği bir inanç esasıyla ona inanandan bu inanış asla kabul edilmeyecektir.
1: Kırk ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri

Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 40. Bölüm. Bu bölümde Saffat Suresi 164 ila 182. ayetler, Saat Suresi ve Zümer Suresi 1 ila 37. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.
1: Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: bizim her birimizin mutlaka belirli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız. Ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi: elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbette biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler.
0: وَلَقَدْ سَبَقَتْ

0: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm! Şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların. İleride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak. Ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve muhalefete düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşıyorlar. Ve bu inkarcılar şöyle diyorlar. Bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların ellerinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ.
0: Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi yalnızca bunu beklemektedirler.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.

0: نسوا يوم الحساب.
1: Onlar alaycı bir tavırla Rabbimiz hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Her sabah ve her akşam Allah'ın yüceliğini dile getirirken, dağları ve çevresinde toplanmışken kuşları Davud'a eşlik ettirdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik. Davacıların hikayesi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davud kendisini böyle bir temsille sınadığımızı düşündü. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır.

0: وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
1: Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğüt alsınlar diye indirdik.
0: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
1: Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde ''Ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim.'' dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra ''Onları bana geri getirin.'' dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. ''Rabbim.'' dedi. ''Beni bağışla.'' Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, İster elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır.

0: مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: Kulumuz Eyyub'u dağın. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri için de anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü.
0: وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdi.
0: Hâzâ zikr ve inne lil muttakîne le husne me'âb. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب

0: مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
1: Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek. Kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, İşte şunlar da sizinle beraber cehenneme gidecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları küçümseyip alaya almakla yanlış mı yapmışız? Yoksa buradalarda gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir.

0: De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir. Çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir.
1: İz kâle Rabbim.

0: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
1: Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhundan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey İblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, samimi kulların hariç insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu. O zaman gerçek ki ben de hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım.''

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ
1: Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi

الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا

0: Budur.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler, ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir.

0: إنما يتذكر أولو الألباب.
1: İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkârcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

Ve umirtu li en ekuna evvelel muslimin. Kul inni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Kulillâhe a'budu muhlisan lehu dinî.

ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

0: تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
1: De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz ben, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmekle yükümlü kılındım. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun.

Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rabbine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez.

0: أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
1: Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzü

0: إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
1: Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.
0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
1: Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir?
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Saffat suresi 164 ila 182. ayetler, Saat suresi ve Zümer suresi 1 ila 37. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu gibi alemde insan olarak bizler var olduğumuz gibi görünmeyen varlıklar da bulunmaktadır. Bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Ve kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere

yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince, melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme tağfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve gihim azabel cehim. Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere, bir, Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip, ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler. Ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için. Ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fa'fir lillezine, onları bağışla ki onlar şu insanlardır: tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu, hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp ondan bağışlanma dileyip tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Bir sonraki ayeti kerimede, yani 8. ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar: Rabbena ve edhilhum cennete adnin leti vaadtahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar.

atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimiz de, ecdadımız da, nesillerimiz de beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُ السَّيِّهَاتِ, onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Burhan işleyenle vahiden hayata.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyicilerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne kadar süremiz varsa dünyada takdir ettiği o süreyi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayabilmeyi, değerlendirebilmeyi, mümin ve muttaki bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, malumunuz Zümer suresinden devam ediyoruz. Bugün 23. ayeti kerimeye geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Allahu nezzele ehsenel hadithi kitaben müteşabihem methani. Tekşe'irru minhu cüludun lezine yakşevne rabbahum. Thumme telinu cüluduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâ. Ve men yutlilillahu fema lehu min hâd. Allah kendi içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Evet, sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür Celle Celaluhu. İnne ehsenel hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Hamdolsun Cenab-ı Hak sözlerin en güzelini çok okuyabilmeyi, doğru anlayabilmeyi ve güzel yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Rablerinden korkanların تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rablerinden korkanların derileri, tüyleri, efendim, onun etkisiyle ürperir. Ve ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Allah'ın zikrine yumuşar onların hem bedenleri hem de kalpleri. Hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, huzura kavuşur. Hani bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden gafil kalıp da kalpleri katılaşmış olanlara ne kadar yazık buyurmuştu ya. Kalbin Allah'ın zikrinden uzak kalması kalbi katılaştırır. Ama müminler böyle tekrar tekrar böyle ayetlerin, benzer ayetlerin geçtiği en güzel söz olan Allah'ın kitabı okunduğu zaman böyle derileri ürperir, Allah'ı anmaya yönelirler. Hem derileri hem kalpleri yumuşar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Zikrin etkisiyle, Allah'ın kitabının etkisiyle okunan ayetlerin etkisiyle, elbette bu etkinin oluşması için insanın okuduğu ayetleri anladığı dilde de okuması lazım. Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanı etkiler. Mucizedir. Lafzı zaten mucizedir. İnsana ayrı bir haz verir, ayrı bir tat verir, ayrı bir maneviyat kazandırır. Ama etkinin tam kamil olabilmesi için okuduğu ayetlerin anlamını da mutlaka okuması lazımdır ki ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu hal gerçekleşmiş olsun. Sonra ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi bununla doğru yola iletir, hidayete ulaştırır.

insan iyi niyetle, samimiyetle bu kitaba yönelirse, bu kitabın içerisindeki hakikatlerle Allah da onu hidayete ulaştırır, Allah da onu iyiliklere ulaştırır, Allah da onu doğru yola ulaştırır. Ancak وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Allah insanı durduk yere şaşırtmaz, durduk yere dalalete sürüklemez. İnsan dalaleti ister, şaşkın bir hayat yaşamayı ister, sapmayı ister. Allah da onun iradesine göre, onun isteğine göre yolları ona açar. Dolayısıyla bu insanın kendi kararıdır netice itibariyle. Yani kendi meylinin Allah tarafından nasip edilmesidir ki Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde pek çok yerde insanların yaptıkları, kazandıkları, yaşadıkları zulümleri, inkarları, küfürleri sebebiyle onların efendim hidayetten mahrum kaldıkları, dalalete sürüklendikleri anlatılmaktadır zaten Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi daha zor durumda? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Yani kıyamet gününde şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi, yoksa cennette bulunan kişi mi? Bu kıyas kabul eder mi kıymetli dinleyenlerim? Bu kıyas kabul eder mi? Yani azaba düşer olmuş, azaba müstahak olmuş kimse mi, yoksa cennette olan kimse mi? Hani cennette olan kimse mi diye ayet-i kerimede yok da biz o sorunun muhtevasından bunu anlıyoruz zaten. Yani kendisini korumaya çalışan kişi mi? Yani bu mu daha kötü durumda? Cenneti hak eden kimse mi daha kötü durumda? Yani böyle bir kıyas yapılabilecek bile bir kıyas değildir yani. Elbette Rabbinin rızasını ve cennetini kazanmış olanların hali diğerleriyle kıyas bile kabul etmeyecek kadar güzeldir elbette. Ama insan eğer bu akıbeti düşünmeden yaşamışsa, azabın kötüsüne müstahak olacak şekilde hayatını geçirmişse, Allah korusun, وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Kıyamet günü zalimlere vaktiyle kazandığınızı bugün tadın denilecektir onlara. Cenab-ı Hak zalim olmaktan, yanlış yapmaktan, günaha dalmaktan, rızasını kaybettirecek yanlışların içerisinde bulunmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bunun telafisi yoktur. Çünkü böyle bir akıbete düçar olduktan sonra geriye dönüşü yoktur. Çünkü pişmanlığın faydası yoktur. Ahu efgan etmenin, feryadu figan etmenin bir karşılığı yoktur. Yarın bu hale düşmemek için bugün tedbirleri alıp, iman edip Rabbimizin razı ve memnun olduğu bir kul olmak için bıkmadan, usanmadan bir gayretle çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. Kezzebellezine min kablihim feetâhumul azâbu min haythu lâ yeş'urûn. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlardı. Yalanladılar onlardan öncekiler de, yani hakikati yalanladılar. Bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap geldi, indi. Feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urun. Fark edemediler nereden geldiğini, hissedemediler nereden geldiğini, öyle bir azab indi. Şimdi bu arka arkaya okuduğum 3 ayet-i kerimeyi
bir kez daha topluca okuyayım. Çünkü çok çarpıcı, özellikle 23. ayet-i kerime üzerinde çok durmamız gereken ayet-i kerimelerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Buyurur ki Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Müteşabih ve mesani kavramları geçiyor. Müteşabih birbirine benzeyen, anlamları birbirine benzeyen, efendim mesani de tekrar eden, hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine, yani Kur'an'a ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dileyeni kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Dilediğini kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa, yani o sapmak ister de Allah onun sapkınlığını onaylarsa, biraz önce arz ettim, artık ona hiçbir yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, güvende olan kimse gibi, cennette olan kimse gibi midir? Bu kısmı dediğim gibi muhtevadan, ayetin gelişinden çıkarıyoruz biz. Yoksa kıyas yaptığı kişi geçmiyor. Ama kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse gibi midir? Kimse midir? Derken, yani bu güvende olan, cennette olan kimseyle aynı mıdır şeklinde anlıyoruz biz. Zalimlere dünyadayken kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve bilemeyecekleri, fark edemeyecekleri, hissedemeyecekleri bir yerden onlara azap gelmişti. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Dünya hayatında rezil rüsvey oldular. Yani daha önce Mekke müşriklerinden önce geçmiş dönemlerde de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar çok sayıda oldu. Fark etmedikleri yerden, daha dünyadayken kimisine kasırga, fırtına, kimisine taş, kimisine zelzele, sarsıntı, kimisine sel ve benzeri, dünyadayken cezalandırıldılar. Dünya hayatında bir kere rezilliği tattılar bunlar. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Ahiretteki azap bu azaptan çok daha büyük olacaktır. Şimdi dünyada böyle musibetler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiğine göre önceki kavimlerde, özellikle bunu Cenab-ı Hak bildirmezse bilemeyiz zaten. Hangi sıkıntının, musibetin hangi amaçla geldiğini Allah bildirirse biz bilebiliriz Celle Celaluhu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte Lut Aleyhisselam'ın kavmi şu fiil işliyorlardı, şöyle cezalandırdılar. Semud kavmi böyle yapıyorlardı, böyle cezalandırdılar. Medyenler şöyle yapıyorlardı, böyle cezalandırıldılar diye anlatıyor. Şimdi bunların dünyadaki akıbetleri, sonlarına dair bilgi. Ama asıl çekecekleri sıkıntı, yani neticede dünyada eğer ahiret olmasa ölmüşler. İşte selle, yangınla, efendim yıldırımla ya da zelzeleyle filan bitmiş her şey. Ama orada kalmıyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ve le azabul ahireti ekber lev kanu ya'lemun, ahiretteki azap çok daha büyüktür, keşke bilselerdi buyurmak suretiyle asıl sıkıntının sonsuz, bitmek tükenmek bilmeyen ahiret azabı olduğunu ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak hem dünyada azaba uğramaktan sıkıntı

0: sıkıntı çekmekten hem de ukbada, ahirette ebedi azaba düçar olmaktan her birimizi muhafaza eylesin duasıyla kaldığımız yerden 27. ayet-i kerimeden itibaren önümüzdeki programda devam etmek ümidiyle Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayeti kerimeler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an müminler için şifadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İsra Suresi 82. Ayet. Kur'an gelmeden önce toplum küfür,

0: şirk bataklığı içerisinde yüzüyor, haklı haksız aynı muameleye tabi oluyordu. Toplum, zulüm, nifak, haset, cimrilik gibi maddi ve manevi hastalıklarla boğuşuyordu. Gönüller katılaşmış, inatçılıktan dolayı hakka teslim olmak, doğruyu kabullenmek mümkün olmuyordu. İşte bu durumda Kur'an, müminlerin kalplerini sapıklık, şüphe, şirk, ayrılık gibi hastalıklardan korudu. Böylece onlara, hakkı batıldan ayıran, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmet oldu. O rahmetle müminler, iman, hikmet, hayrı isteme ve ona rağbet etme imkanına kavuştular. Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olan yüce kitap Kur'an, mensuplarının kalplerindeki her türlü şüphe, nifak, şirk, sapkınlık, inkar, bilgisizlik ve dalalet hastalıklarını giderir, imana, hikmete ve hayra irşad eder. Kur'an'da rahmet vardır. Yani Kur'an, kısaca din ve dünya hayatının doğru, sağlıklı ve güzel olması için gerekli bilgiler içerir. Hakkını vererek okuyanlara büyük ecirler kazandırır. Allah'ın mağfiretine ve hoşnutluğuna layık kılar. Kur'an, müminler için güçlükleri kolaylığa çevirir, kusurları giderir, günahları siler. Kur'an'ın getirdiği din, hak din, verdiği bilgiler doğru bilgiler, çağırdığı yol doğru yoldur. Ahlak ve yaşayışta da doğruluğa ve dürüstlüğe çıkarmakta ve böylece bütün yönleriyle batılı ortadan kaldırmaya yönelmektedir. Bu sebeple de Allah ayette Kur'an'ın getirdiklerini müminler için şifa ve rahmet olarak nitelemiştir. O Kur'an öyle bir kitaptır ki onu dinleyen mümine bir şifa ve rahmet kaynağı olur. Öte yandan kafirin de inkarını, yalanını ve Allah'tan uzaklaşmasını artırır. Nitekim ayette de Kur'an'ın inananlara bir hidayet ve şifa olduğu, inanmayanların kulaklarında ağırlık bulunduğu için bir körlük olduğu beyan edilmektedir. Benzer şekilde Kur'an'ın iman edenlerin imanlarını artırdığı, kalplerinde hastalık bulunanlarınsa küfürlerini kat kat artırarak kafir olarak ölmelerine sebep olduğu haber verilmektedir. Konumuzu teşkil eden ayet-i kerimede dünya, adeta çeşitli hastalıklar, bela ve sıkıntıyla dolu bir hastaneye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir doktora, Kur'an da şifa verici ilaç ve yeterli gıdaya benzetilmektedir. Kur'an'ın şifa oluşu, daha çok manevi alanla ilgili olarak anlaşılmıştır. Çünkü Kur'an, İnsanları cehalet ve sapkınlık karanlığından çıkarmak için bir rehberdir. Hakkı ve hakikati görmeye davet eder. Ahlaki ve sosyal hastalıklara karşı kesin bir şifa reçetesi önerir. Diğer taraftan tıbbi hastalıklarda tedavi ile birlikte veya tıbben tedavi imkanının kalmadığı durumlarda manevi desteğin etkisi ve önemi büyüktür. Bu bağlamda bedeni ve psikolojik hastalıklar sürecinde Kur'an okumanın ve dua etmenin de tedavi sürecine şifa verici tesiri yadsınmamalıdır. Kur'an, şeytanın telkinlerine, şaşkınlık ve korkuya karşı da bir şifadır. Mümin kişinin kalbini Allah'a bağlar, sakinleştirir ve huzura kavuşturur. Gönülleri hoşnut eder, Allah'ın rızasını kazandırır, yaşama ümidini artırır. Kur'an, nefsi arzuların, pisliklerin, cimriliğin, kıskançlığın ve şeytanın verdiği vesveselerin hepsine karşı bir şifadır. Toplulukların yapılarını zedeleyen, güvenini, huzurunu bozan ve sağlığına zarar veren sosyal hastalıklara karşı da bir şifa vasıtasıdır. Kur'an-ı Kerim, müminler için rahmet kaynağıdır. Zira ona inanan ve hükümleriyle amel eden müminler cenneti kazanır. Cehennemin azabından uzaklaşmış olurlar. Ancak Kur'an'ı inkar edip emirlerine uymayan, yasaklarından kaçınmayan kimselerinse sadece zararları artar.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 31. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir.

Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkâra sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı, hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz, Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an, Fatiha suresiyle başlar. Bu surede, Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresi ile Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme, yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva, yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu, sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Deneyeceğiniz bu cüzde Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

fil ardı müstakarrun ve meta'un ila hin.

خيره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi, Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz. Biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde hiçbir şeyi göremez bir halde bırakıverir. Artık onlar

Onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlık içinde gökten boşalan gök gürültülü şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Cansız nesnelerken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan

uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret elvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin. Orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin,
İstedikleriniz orada var, dedi.

zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapamayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler.
De ki, bu hususta Allah katında söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine, inkârları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara, Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Allah'ın laneti böyle inkârcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkâr ederek kendilerine harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkârları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, hadi ölüm

Ne isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok, her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkârcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de 2 meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu 2 melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu 2 melekten karıyla koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihir satın alan kimselerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, ünzurna deyin ve iyi dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kâfirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah, rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız,

kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz kesin gerçeği bilmek isteyenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şeyi ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz Kabe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendilerini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz!
bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, yine Musa ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendilerinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetlerin yer aldığı 1. cüzün mealini dinledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizi dinleyen aziz dostlar. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kur'an Hocası programından, Diyanet Radyoları stüdyolarından Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun diyerek bugünkü programa da bu cümlelerimle, bu dualarımla başlıyorum. Aynı zamanda sizlerin de dua bekliyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugünkü Kur'an Hocası dersimizde yeni bir sureye geçiyoruz. İnfitar suresinden sonra gelen Mutaffifin suresi. Mutaffifin suresi, iki ayrı sayfada ayetlerinin yer alması itibariyle ayetleri iki bölüm halinde okuyacağız. Bugün önce birinci sayfada yer alan ayetleri, ki bu 1 ila 26. ayetlerdir. Biliyorsunuz teamülümüz bu. Yeni bir sureye geçtiğimizde surenin sayfada yer alan ayetlerinin tümünü okuyarak devam ediyoruz. İşte bugün de

Bugün de aynı usul ile Mutaffifin suresinin birinci sayfada yer alan ayetlerini okuyacağım. 587. sayfada yer alıyor. Müsait olanlar, arzu edenler musaflarda. Tabii ki sayfa tutan musaflarda. 587. sayfayı açarak. Sayfa tutmayan musaflarda 589. sayfadır. Evet, 589. sayfadır sayfa tutmayan musaflarda. Hangisinde bulabiliyorsak, hangi sayfada yer alıyorsa elimizdeki musafta açalım. Besmele ile veylül lil mutaffifin diye başlayan sureyi sizler de ya bana uyarak birlikte okumaya katılabilirsiniz ya da ben okurum, sizler takip edebilirsiniz. Ama birlikte okumaya gayret ediyoruz, birlikte takip ediyoruz inşallah. Evet, okuyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Mutaffifin suresinin 1-26. ayetlerini okuduk. Bu ayetlerin tabii ki muhtevası yer alan ifadeler, açıklamalar, her müminin, her insanın dikkate alması gereken açıklamalardır. Ama meal kısmını inşallah bir sonraki dersimizin başında paylaşacağım. Bir sonraki derste ayeti kerimelerde neler yer alıyor, onun mealini görerek dersimizi devam ettiririz inşallah. Efendim bir sonraki Kur'an Hocası dersinde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedef?

hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Mülk Suresi. Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hazreti İbrahim'le Rabbi hakkında tartışanın durumu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir. Sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara Suresi 258. ayet.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı misal ve kıssalarla bizlerin bir takım gerçekleri daha iyi kavrayabilmemizi kolaylaştırır. Bu anlamda peygamberlerin tevhid ve tebliğ mücadelesinden de örnekler verilir. Bunlardan biri de Hak Peygamber Hazreti İbrahim'in insanları Hakk'a daveti esnasında karşılaştığı bir durumdur. Bize düşen Rabbimizin anlattığı bu gerçeklerden yola çıkarak verilmek istenen mesajları iyi kavramaktır. Rabbimiz biz insanları değişik şekillerde imtihan etmektedir. Dünyaya gelen insanlar yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlık ve iktidar verilerek de imtihan edilirler. Yüce Allah'ın elçileriyle yaptığı çağrıya karşı direnenler daha çok servet ve kudret sahipleri arasından çıkmıştır. Bunlar ellerindeki imkanların asıl sahibini ve kaynağını unutmuşlardır. Sahip oldukları geçici dünyevi güç, servet ve kudretle böbürlenerek şımarmışlardır. Bu gibiler, ellerindeki güç sayesinde her şeyi yapabileceklerini, her derde çare bulabileceklerini, Allah'a ihtiyaçları bulunmadığını zannederler. Bazıları daha da ileri giderek Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını, yapabileceklerini iddia ederler. İlahlık iddiasına kalkışır, güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyup onları sömürürler. Hazreti İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar, ki bazı kaynaklar bunun Babil şehrini kuran ve kulesini yapan Nemrut olduğunu kaydetmiştir, Allah'ın elçisinin davetini kabul etmediği gibi onunla Rabbi hakkında tartışmaya girmiş, onun sıfatlarının ve gücünün kendisinde de bulunduğunu iddia etmiştir. Yüce Allah Nemrut'a servet ve iktidar vermeseydi, Allah'ın yaptıklarını yapabildiği iddiasında bulunamayacaktı. Bu nimet ve imkanlar Nemrut gibilerinde inkara ve zulme, Davud ve Süleyman aleyhisselam gibilerinde ise şükrana ve Allah'ın kullarına hizmet etmeye vesile olmaktadır. Şüphe yok ki Nemrut, insanları öldürme ve diriltme gücüne sahip bulunmadığını bilmektedir. Buna rağmen sözü hakiki manasından saptırıp Hak elçisinin davetine karşı çıkmasının gerçek sebebi saltanat tutkusudur. O bu dini kabul etmesi halinde zulme ve sömürüye devam etme imkanını kaybedeceğini bilmektedir. Nemrut, idam mahkumunu affetmeyi insanı diriltmek, suçsuz bir insanı idam ettirmeyi de diriyi öldürmek saymıştır. Yüce Allah'ın öldürme ve yeni canlıları hayata geçirme fiilinin açık şekilde gözle müşahadesi mümkün olmadığı için, Nemrut bunları yaptığını iddia etmek suretiyle Hazreti İbrahim'e karşı çıkmış, bunları Allah'ın değil, kendisinin yaptığını ileri sürmüştür. Aslında Rabbin hayat vermesi ve öldürmesinin manası başkadır. Ve bu manada Nemrut da başkaları da ne diriltmeye ne de öldürmeye kadirdirler. Hatta ecelleri geldiğinde kendilerini ölümden kurtarmaya da güçleri yetmez. Ancak tartışmada sonuç almanın güçlüğünü gören Hazreti İbrahim, herkesin gözleriyle gördüğü bir vakadan hareket ederek ikinci bir delil getirmiş, güneşin doğudan doğması ve batıda kaybolması açık bir gerçektir. Nemrut'tan önce de bunun böyle olduğundan, onun bunu ben yapıyorum demesi de mümkün değildir. Nemrut'un iddiasında haklıysa yapabileceği şey, güneşin doğuş ve batış yerlerini değiştirmektir. Hazreti İbrahim de bunu teklif etmiş, Nemrut söyleyecek söz bulamamış ve iddiasının asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki, Rabbimiz Allah'tır. Hayat veren ve alan, güneşi, dünyayı, gezegenleri yörüngelerinde döndüren ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm,

yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenin

Sizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona iman ederler. Şunlardan da, müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmedi değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

İyilik ve takvada yardımlaşmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide Suresi 2. Ayet. Yüce dinimiz İslam, Allah'ın insanlar için seçtiği en son ve en mükemmel dindir. Dinimizin en önemli özelliği, bütün insanlığı iyiliğe, güzelliğe, hakka, adalete, barışa ve kardeşliğe çağırmasıdır. İslam öğretisinde bütün insanlar, başlangıçta aynı anne ve babadan meydana gelmiş olmaları sebebiyle, büyük bir ailenin fertleri gibi, müminler de kendi aralarında bir vücudun azaları gibi değerlendirilmektedir. Bu durum, birlikte yaşama kültürü, toplumsal huzur ve barışın tesisi, yardımlaşma ve dayanışma gibi konularda çok önemli bir anlayışı ortaya koymaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma, dinimizin önemli üzerinde durduğu hususlardan biridir. Çünkü toplumda huzur, barış ve güven ortamının oluşturulması, insanların düzenli çalışmasının yanında birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması ve yardımlaşmasıyla mümkündür. Okuduğumuz ayeti kerimede Yüce Rabbimiz, bizleri iyilik ve takva hususunda birbirimize yardım etmemiz, günah işlemek, intikam almak, düşmanlık etmek, insan haklarını çiğnemek gibi hususlardaysa birbirimize yardım etmememiz ve Allah'a karşı saygılı olmamız hususunda uyarmış, aksi takdirde şiddetli azaba uğrayacağımızı haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirilen iyilik, tüm hayatımızı kapsayacaktır.

yansıyan bir ahlak şeklidir ve bizim zaman zaman değil, tüm hayatımız boyunca uygulamamız gereken bir ibadettir. Saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu tür davranışları bir yarış havası içerisinde yapmaya çalışmalıyız. Herkesin yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır. Hatta iyilik olarak değerlendirilebilecek davranışları sadece yapmakla kalmamalı, başkalarının da yapmasına yardımcı olmalıyız. Çevremizdeki insanları iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya teşvik etmeliyiz. Çünkü Allah Teala, iyilik yapmak, kötülüklerden sakındırmak hususunda yardımlaşmamızı emretmiştir. Allah için iyilik yapan, Allah için maddi ve manevi yardımda bulunan kimsenin mükafatını da şüphesiz Yüce Mevlamız verecektir. Yardımlaşmamız istenen bir diğer konu da takvadır. Takva kavramı, başta Allah'a karşı gelmekten sakınmak, onun emir ve yasaklarına hassasiyetle riayet etmek anlamına gelir. Ayrıca ahirette insana zarar verecek, sonsuz bir azaba yol açacak ve dünyada da sıkıntı, felaket gibi şeylere neden olacak şeylerden sakınmak, korunmak, nefsi her türlü günah ve isyandan korumak anlamı da taşımaktadır. Diğer taraftan takva, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınmayı da ifade etmektedir. Bizler, hem insanlık ailesinin bir ferdi olarak, hem de müminler olarak iyilik ve takvada yardımlaşma bilincimizi daima canlı tutmalıyız. Bu bağlamda çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Çevremizde yaşanan olumsuzluklara tepkisiz kalmamız ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket etmemiz asla bize yakışan bir davranış olamaz. Komşusu açken tok olarak yatmanın doğru olmadığını önemli vurgulayan bir peygamberin ümmeti olarak insanlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve onların yararına olan davranışlara yönelmeliyiz. İyilik yapmak ve bu konuda yardımlaşmak kadar kötülükten sakındırmak da bizim için önemli bir görevdir. Gördüğümüz kötülükleri ister büyük ister küçük olsun elimizle düzeltmeye ve meydana gelebilecek olan fenalığa engel olmaya çalışmalıyız. Bunu yapmaya gücümüz yetmezse, kötülük yapanlara nasihat etmeli, yaptıklarının çirkinliğini anlatmalı, sözle onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmalıyız. Bunun içindir ki dinimiz, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymayı, yani emri bil maruf nehyi anil münkeri, Müslümanların yapmaları gereken en önemli görevleri arasına almıştır. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurunca, ey Allah'ın Resulü, kardeşim mazlumsa yardım ederim, zalimse nasıl yardım edeyim diye sorulmuş, Resulullah da, onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur cevabını vermiştir. Zalime yardım, onun zulmüne engel olmak olduğuna göre, bizler zalimin zulmüne engel olmak suretiyle hem mazluma hem de zalime yardım etmiş olacağız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bizleri yaratan Allah, hiç şüphesiz bizim ihtiyaçlarımızı ve dünyada nasıl bir hayat yaşarsak huzur bulabileceğimizi de en iyi bilendir. Dolayısıyla bizim izlememiz gereken yol, Yüce Rabbimizin bildirdiği hususlara riayet olmalıdır. Nitekim Allah Teala her dönemde peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara yol göstermiş, razı olacağı düşünce, davranış, ahlak ve hayat biçimini insanlara haber vermiştir. Allah'ın öğrettiği bu hayat tarzını ve ahlakı uygulayanlar, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmuşlar, huzurlu ve güzel bir hayata kavuşmuşlardır. Yüce Rabbimizin bizlere öğrettiği ahlaki ilkelerden biri olan iyilik ve takvada yardımlaşma, kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmama anlayışını hayatta olduğumuz sürece her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Müslüman, Allah'ın emirlerine uyan, Kur'an ahlakını titiz

0: titizlikle uygulayan, dünyayı güzelleştiren, imar eden, barışı ve huzuru hakim kılmak için çalışan insandır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: Otuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebe suresinden Nas suresine kadar 37 surenin meali yer almaktadır.
3: Nebe suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem, pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git,

O hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Oysa hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağında şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gül ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza
hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. And olsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar, kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için dirilteceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkarlardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiğindedir. Bilir misin nedir illiğin? O amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar.
O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde, "Bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler," derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, "Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır. Yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Büruc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o, asasız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.
Şüphesiz

Sen o inkarcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı. Ala Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver, öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun. Kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut,

O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna. Işığı onun ardından geldiğinde aya. Onu dünyayı aydınlattığında gündüze. Onu karanlıkla örttüğünde geceye. Göğe ve onu kuran kudrete. Yere ve onu yayıp döşeyene. Nefse ve ona düzen verene. Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü? Ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çıkarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kadiyâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses, o ne dehşetli ses, nedir o dehşetli ses, bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içinde hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, İnsanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların Mabuduna sığınırım.
1: Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vaka Suresi 58 ila 74. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz?

Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumruk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 216 ila 218. ayetlerin meali. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan engellemek, halkını oradan çıkıp sürmekse, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır,

ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Bakara Suresi 216. ayetin tefsiri. İslam'da savaşın hükmü, milletler arası ilişkiler bakımından tabii halin savaş mı, barış mı olduğu, savaşın sebepleri, farklı çıkarlara, din ve kültürlere sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve caiz olup olmadığı gibi konulara ilgili ayetlerin açıklamalarında yer verilmiştir. Bu ayet, İslam'da savaşa izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade, daha önce gelmiş bulunan bu hükmün gerekçesini vermeyi ve savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Savaş insanlara zor ve ağır gelir. Çünkü savaşan insanlar hayatlarını tehlikeye atmakta, yurt ve yuvalarından uzak düşmekte, bir takım eziyetlere katlanmakta, dünyanın zevklerinden mahrum kalmaktadır. Savaşan toplumlarda istikrar bozulmakta, ekonomiden eğitime kadar birçok kurum krize girmekte, tabiat tahrip edilmekte, çevre kirlenmekte, Allah Teala'nın yaratıp insanın istifadesine sunduğu nimetler boş yere, hatta insanlara zarar vererek israf edilmektedir. Bütün bunların savaşı istenmeyen, korkulan, nefse ağır gelen, nefret edilen bir ilişki biçimine sokması tabiidir. Ancak savaşıldığı takdirde kaybedilecekler ve kazanılacaklarla savaşılmadığında ortaya çıkacak kazanç ve kayıplar mukayese edildiğinde, birincisi ağır basınca, hatta zorunlu hale gelince savaş da kaçınılmaz olmaktadır. Şu halde İslami hükümler insanların arzularına, tabii meyillerine değil, yükümlülükten hasıl olacak sonucun iyi veya kötü, hayırlı veya hayırsız, faydalı veya zararlı olmasına dayanmaktadır. Tecrübelerden anlaşılmıştır ki, insanlar varoluş amacı itibarıyla faydalı olan bazı şeyleri arzulayabilmekte, bunlara karşı direnebilmekte, zararlı olanları da bazen şiddetle, ısrarla ve iptila halinde isteyebilmekte, engellemeye karşı direnebilmektedir. Hikmetten yeterince nasip almamış ve olgunlaşmamış nefis, bu durumdayken kendine ağır gelen yükümlülüklerle eğitilmeli, aklın, hikmetin ve ahlakın eksenine çekilmelidir. Bakara Suresi 217. ayetin tefsiri. Araplar, gelenek icabı haram aylarda yani Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında ateşkes ilan edip fiili savaşa son verirlerdi. Hazreti Peygamber, hicretin ikinci yılının Cemaziyel-Ahir ayının son günlerinde Abdullah bin Cahş kumandasında 8 kişilik bir askeri birliği Mekkeli müşriklere ait bir kervan üzerine sevk etmişti. Kervanın başında Amr bin Hadrami bulunuyordu. Birlik kervana hücum edip kervanın başını öldürdü. İki kişiyi esir aldı ve ganimetlerle beraber Medine'ye döndü. Birliğin hareketi haram aylardan olan Recep'in birinci gününe tesadüf ettiği halde onlar henüz önceki ayın son gününde olduklarını zannediyorlardı. Durum Kureyş'e intikal edince haram aylarda savaş olur mu diyerek Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmaya başladılar. Bazı tefsirciler ayetin geliş sebebi olarak bu vakayı göstermişlerdir. Bu yorumun kabul edilmesi halinde ayetin bir önceki ayetten çok önce gelmiş fakat sıralamada sona konmuş olduğunu da kabul etmek gerekecektir. Daha makul bir yorum ve nüzul gerekçesi Hudeybiye hareketi ve onu takip eden yılda Mekke'nin fethidir. Bu iki olay da haram aylarda vuku bulmuş ve zihinlere takılıp dile getirilen haram aylarda savaş olur mu sorusuna cevap verilmiştir. Çünkü ayetin ifadesiyle Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmek Allah katında daha büyük günahtır. Önce Müslüman olup sonra İslam'ı inkar ederek başka bir dine geçen veya dinsizliği seçen kimselere mürtet denilmektedir. Hak dine aykırı olan inancının belirgin özelliği şirk yani Allah'a ortak koşmak, ona mahsus olan sıfat ve fiillere başkalarını da ortak etmek olan kimselere müşrik denir. İçi kafir dışı Müslüman olanlar münafıklardır. Kafir terimi ise
Bu üç terimden

0: daha geniş bir anlam ihtiva etmekte olup, hak dine aykırı olan ve kişiyi hak dinin dışına çıkaran bütün inançların sahiplerini ifade etmektedir. Birçok ayete göre kafirlerin bu inançları, dünyada yaptıkları iyi işlerin dini sonuçlarını iptal etmekte, onlardan sevap, ecir, ahiret azığı ve sermayesi olarak fayda görmelerini engellemektedir. Kafirler dünya hayatında kardeşlik, velayet, varislik, ganimet payı, evlenmenin caiz olması gibi Müslümanlara mahsus bulunan haklardan ve ilişkilerden mahrum kaldıkları gibi ahirette de cehenneme girmekte ve orada devamlı kalmaktadırlar. Hak dinden dönen kimse yeniden İslam'a girerse, ilk İslami hayatında yaptığı sevaplarla ibadetler defterine yazılır, yeniden değer kazanır mı yoksa araya giren inkar sebebiyle defterden silinmiş olduğu için boşa mı gitmiş olur? Tefsir ettiğimiz ayete göre mürtet bu hali üzere ölürse ameli boşa gitmektedir. İnkarından cayar ve yeniden İslam'a dönerse amelleri boşa gitmeyecektir. Konuyla ilgili başka ayetlerde ise hak dinden dönmenin amelleri boşa gidermesi bu hal üzere ölme şartına bağlanmamıştır. Bu ayetleri bir arada değerlendiren ve farklı yorumlayan müçtehit ve tefsirciler farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre hak dinden dönen kimsenin amelleri boşa gider. Daha önceden adak adamışsa yerine getirmesi gerekmez. Hac etmişse yeniden hacca gitmesi gerekir. Bu ayetteki şartı ve kaydı dikkate alarak diğer ayetleri de buna göre anlayan İmam Şafii'ye göre mürtet hak dine yeniden dönünce amelleri de onunla beraber döner ve boşa gitmez. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse cümlesinde geçen ve iki şeyin birbiri peşine, biri diğerinden hemen sonra olduğunu bildiren fa harfinden yola çıkan bazı müfessirler ve fakihler, mürtedin ceza olarak öldürüleceğine bu ayeti delil göstermiş, ayeti bir kimse dininden döner dönmez ölmez, kendi haline bırakılırsa yıllarca yaşayabilir, döner de arkasından ölürse demek, ceza olarak öldürülürse demektir şeklinde anlamışlardır. Halbuki ileride açıklayacağımız dinde zorlama yoktur mealindeki ayet, insanların dine girmek için de girdiği dinde kalmak için de zorlanamayacaklarını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Mürtedi ceza olarak öldürmek, onu dinde kalmaya zorlamaktır. Zorla da Müslüman olunamayacağına göre onun münafık olarak yaşamasını teşvik etmektir. Hem münafıklığı yeren hem de dinde zorlamanın caiz olmadığını bildiren ayetler bu anlayışa manidir. Ayette geçen ve birbiri peşine oluş bildiren fa harfini dinden dönme ile eceli gelip ölme arasına tevbenin, yeniden İslam'a dönmenin girmesi şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü fa harfi kesin olarak hemen peşinden oluşa değil, bir şeyin diğerinden sonra oluşuna, terim olarak söylemek gerekirse tertip ve takibe delalet eder. Dininden dönenin ceza olarak öldürüleceği hükmü Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İslam hukuku alimleri bu hükmü, dinini değiştireni öldürün mealindeki hadisle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'nin bazı uygulamalarına dayandırmışlardır. Hadisin farklı sözler ihtiva eden başka rivayetleri de vardır. Bunlardan birinde, dinini terk eden ve cemaatten ayrılan, bir başkasında Allah'a ve Resulüne karşı savaşmak üzere dinden veya itaatten çıkandır buyurulmuştur. Ebu Hanife, İbn-i Şübrüm'e, Sevri, Ata, Hasan-ı Basri gibi büyük fıkıhçılar, kadınların öldürülmesini yasaklayan hadislere dayanarak mürtet kadının bir kısmına göre çoğunun öldürülemeyeceği, başka yollardan İslam'a kazandırılmaya çalışılacağı hükmünü benimsemişlerdir. Bu içtihadın bir dayanağı da kadınların tabii olarak savaşçı olmamaları, bu sebeple dininden dönen kadının İslam toplumundan ayrılıp karşı tarafa geçerek Müslümanlara karşı savaşma ihtimalinin zayıf bulunduğudur. Bundan da çıkan sonuç, mürtedin öldürülmesinin dinden dönme suçuna değil, Müslümanlara karşı savaşma suçuna bağlı ve böyle bir tespite dayalı bulunduğudur. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'nin uygulamaları yalnızca dinden dönme suçuna değil, Müslümanlara karşı savaş açma, devletin kanun ve kararlarına karşı toplu isyan gibi suçlara yöneliktir. Meyreşit Rıza, Nisa 90. ayetin tefsirinde ve fetevasında mürtedin sırf dininden döndü diye öldürülemeyeceği tezini güçlü delillere dayanarak savunmuştur. Bakara suresi 218. ayetin tefsiri. Kafir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir. Allah Teala'nın madde alemi için koyduğu kanunları yanında insanın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kanun ve kuralları da vardır. Bunlardan birine göre ahiret saadetini, cenneti, ebedi hayatta ilahi rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen iman etmek, gerektiğinde davası uğrunda yurdunu yuvasını terk edip diyar-ı gurbete göçmek, Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmek gibi vazifeler vardır. Bunları yerine getirmeden Allah'ın rahmeti sonsuzdur, bizi yakıp da ne yapacak, kimse cehenneme gitmez ve orada kalmaz demek, böyle düşünmek ve inanmak temelsiz kuruntulardan öteye geçmez ve Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İsra Suresi 1 ila 10. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek

güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah kulunu uyarıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime. Gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi, elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde, keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkar edenlerden oldun. Zümer Suresi 54'ten 59'a kadar olan ayetler. Zaman, rakamlarla ifade edildiğinde sonsuz ve geniş sanılıyor. Ancak ömür ve fanilik açısından geriye dönüp hissiyatımızla baktığımızda oldukça kısa görünmektedir. Muhtelif haz ve duygularla insana sevdirilmiş olan dünya hayatının bazı tehlikeleri de vardır. Hayat devam edip dururken insanın sorumluluk duygusunu, yaratılış gayesini, yaratanı ve onun buyurduklarını unutup zevku sefa peşine düşerek nefsinin esiri olması, daha kötüsü nefsini putlaştırması insanoğlunun düşebileceği en büyük tehlikedir. Bu durum sabah erkenden çoluk çocuğunun rızkını temin için evden çıkan, yollara düşen birinin oyun

0: ve eğlenceye takılıp kalması gibidir. Öyle ki gün geçer, akşam olur. Bir kişi işsiz ve açsız olarak evine döner. Kendisi ve çoluk çocuğu açtır. Gününü amacı dışında oyunla geçirdiğinden çoluk çocuğunun yüzüne bakacak yüzü yoktur. O saatten sonra tekrar sokağa çıksa ekmek parası kazanma şansı yoktur. O günü tekrar geri getirmesi mümkün değildir. Yapabileceği tek bir şey var, o da pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet, dövünmek, aile fertleri karşısında boynu bükük ve ezik olarak kalmak. Kendisini uğurlayan ve yolunu gözleyenlerin karşısında küçük düşmek, sevgi, saygı ve itibarını yitirmek ne kötü bir durum değil mi? Bütün bunlar oyun ve eğlenceye dalmanın bir günlük bilançosu. Şimdi koskoca bir ömrü heva ve hevesleri peşinde geçirmiş, yaratanını ve yaratılış gayesini unutmuş, itaat yerine isyanı, iman yerine küfrü öne çıkarmış bir insanın Rabbi karşısındaki halini düşünelim. Bir ömür boyu dünya tarlasından ahiret azığı üretmesi gerekirken, bütün bu fırsatları kaçırarak iyilik yerine kötülük, iman, teslimiyet ve ibadet yerine küfür, isyan ve günah üreten bir insanın hali nice olur? Ebedi bir hayat nasıl olur da geçici bir hayat karşılığı kaybedilir? Geri dönüşü olmayan son yolculuğun gerçekliği gözümüzün önünde cereyan eden milyarlarca ayet varken yüce yaratıcının varlığı nasıl unutulur? Elbette bu hal çok büyük gaflet, ihmal ve pişmanlık demektir. En güzel huzur ve mutluluk reçetesi Allah'ın gösterdiği yoldur. Bu reçeteye uymayıp düzensiz, tertipsiz hayat süren, ahireti unutan ve sadece nefsine uyan kişi, doktorunun tüm uyarılarına karşı bedensel sağlığını kaybettikten ve kendini mahvettikten sonra çaresizlik ve acılar içinde feryat eden kimseye benzer. Ya da her türlü nasihate ve uyarılara rağmen hukuk ve kural tanımayan, toplum içinde haddini aşarak çevresine ve kendine zarar veren ve sonunda özgürlükleri elinden alınıp hücreye girdiği zaman çaresizlik içinde keşke yapmasaydım diye diye dizlerini döven kimse gibidir. Günlük hayatımızda çokça şahit olduğumuz bu tür pişmanlıklardan daha büyük ve korkunç olan uhrevi pişmanlığı yaşamamak için Allah'ın çağrısına iyi kulak vermek, insanı kamil olmaya çalışmak, iyi işler yaparak imanımızı korumak, nefsimizi putlaştırmamak, yaratılanlara karşı yaratana hürmeten şefkat, sevgi ve merhametle muamele etmek, nefsimizin de Allah tarafından yaratılan milyarlarca yaratıktan biri olduğunu düşünerek inanan, seven, sevilen, saygılı ve saygın bir insan olmamız gerekmektedir. Yüce Allah, yarattığı kulunu işte bu ayetleriyle bariz bir şekilde uyarırken, yine rahmetiyle tecelli etmiş, dönüşü ve telafisi olmayan son yolculuğu yapmadan önce kulun geleceği görerek kendisine çeki düzen vermesine dikkat çekmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi

0: Gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz, dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya, diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye, kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 35. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminlerin özellikleri. Bu ayette Müslümanların bazı özellikleri anlatılmaktadır. Bu özelliklerden ilki, Allah'ın adı anıldığında kalbi ürpermesi ve derin bir saygı hissetmesidir. Mümin, saygının zirvesi olan namazla Rabbine yönelmekte, ona olan bağlılığını göstermekte, maddi ve manevi musibetlere karşı sabretmekte ve yüce yaratıcıya sığınmaktadır. Ayrıca yine Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kendisine verilen rızıktan ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, müminler namazlarını ihmal etmezler ve kulluğun gereği olarak başlarına gelen imtihanlara sabrederler. Almamız gereken bir diğer mesajsa, toplumsal ve bireysel huzurun en önemli etkenlerinden biri, hasedi ortadan kaldıran infaktır.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Ra'd suresi 8 ila 14. ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah